0: ait yazma nüshalarının bulunmaması, başlangıçta tek İncil'in varlığından bahsedilirken, daha sonra çoğalıp Ahdi Cedid metinlerini oluşturması ve Hristiyanlığın kutsal kitabını teşkil etmesi gibi hususlar, Cenab-ı Hak'tan gelen şekliyle İncil'in zamanımıza ulaşmadığını kanıtlamaktadır. Bizler Hazreti İsa'ya gönderilen İncil'i ilahi kitaplardan sayar ve onun Allah kelamı olduğuna inanırız. Bugün Kitab-ı Mukaddis içinde yer alan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi nüshalardan oluşan metinlerin İsa aleyhisselama gönderilen orijinal İncil'ler olmadıkları kanaatini taşımaktayız. Bu metinler ondan sonra havariler tarafından yazılan, onun tebliğ ve çalışmalarını dile getiren bir tür biyografik denemelerdir. Dolayısıyla inanmakla yükümlü olduğumuz kitap tahrif edilmemiş ve değiştirilmemiş olan İncil'dir. Ve o bugün otantik haliyle mevcut değildir. Elde bulunan değiştirilmiş İncil'ler karşısında takınmamız gereken tavırsa şu şekilde olmalı. Bu kitaplarda yer alan bilgilerden Kur'an ve sahih hadislerdeki beyanlara uygun olanları benimser, aykırı olanları reddederiz. Ayet ve hadislerde sözü edilmeyen ve temel prensiplere de zıt düşmeyen konulardaysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesi doğrultusunda hareket ederiz. Ehli kitabı ne yalanlayın ne de onaylayın. Allah'a ve Resullerine indirilen vahiylere iman ettik deyiniz. Sevgili dostlar, bugün ayet ve hadislerin ışığında İncil'den bahsettik. Bir sonraki programımızda tahrif meselesiyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfir lena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena mağfir lena.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma, verme halel imanıma.

Derdime derman yine sensin. Niçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tab.

merhem urucu yâreme, Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik,

Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım.

bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli düşmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığın senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni.
yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Kötülere haşmet, iyilere hürmet gerekir. İyi insanlara iyilik ver, olumsuz yük getirme. Bütün insanlar iyilik ararlar ve iyilik yapana sığınırlar. Hür ve serbest insanlar ancak iyiliğin tutsağıdır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kimsenin methine mağrur olma. Kesri nefs eylemeden dur olma. Olur alude-i çirkab-ı riya, yüzüne karşı olan methü sena. Kimsenin seni methetmesiyle gururlanma. Nefsini terbiye etmekten de sakın geri kalma. Yüzüne karşı yapılan övgü elbette riya çirkinliğine bulaşmıştır.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 16. Allah'tan razı ol. Kalbimizin bütün dengelerinin yerli yerine oturması, huzur ve sükûna kavuşması için olmazsa olmazlardan birisi Allah'tan razı olmaktır. Allah'ın kuldan razı olması, kulun Rabbinden razı olmasına bağlıdır. Allah'tan razı olmak demek iki şeyi kapsar. Birincisi, Rabbimizin bizim için takdir ettiği şeylere razı olmaktır. İkincisi ise, Rabbimizin hayatımıza ilişkin koyduğu hükümlerden razı olmaktır. İnsanın mutlu olması, her şeyden önce Allah'tan razı olmaya bağlıdır. Mutluluğu Allah'ın sana senin istediğin şeyi vermesine bağlarsan, onu vermedikçe mutlu olamazsın. Hem verdiğinde de mutlu olup olamayacağını bilemezsin. Oysa mutluluğu Allah'ın verdiğine ve vermediğine razı olmaya bağlarsan, Allah seni verdiğiyle de vermediğiyle de mutlu kılar. Şimdi bunu bir örnek üzerinden netleştirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zekat memurlarını etrafa görevli olarak gönderirdi. Bu memurlar gittikleri yerlerde insanların zekatlarını toplayarak, ilk olarak o bölgedeki fakirlere dağıtırlardı. Şayet mal fazlası olursa bu defa bu malları Medine'ye getirirler, Peygamberimiz de onu zekatta hak sahibi olan kimselere uygun bir biçimde dağıtırdı. Münafıklar özellikle bu mal dağıtımı esnasında çok hassas olurlardı. Kendilerine herhangi bir şey verilirse memnun olup sevinirler, kendilerine verilmezse bu defa öfkelenirler, Allah Resulü'nün haşa adaletsizlik yaptığını, taraf tuttuğunu ima ederlerdi. Oysa samimi müminler Peygamberimizin taksimini hiçbir itiraz ortaya koymaksızın kabul ederlerdi. Peygamberimiz tarafından kendilerine bir şey verilse de verilmese de razı olurlardı. Allah Resulüne veya dine karşı bir öfke duymak şöyle dursun, tam bir rıza haliyle bugün vermediyse yarın verir, hiç vermese de olur. Rabbimiz nasıl uygun görürse, onun elçisi nasıl dilerse biz ona razıyız derlerdi. Bu gerçek ayetlerde şöyle anlatılmıştır. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Bu ayet doğrultusunda kendimize dönüp bakalım. Bizler de Rabbimizden istediklerimizi dualarımızla dile getiriyoruz. Burada şu hususu göz önünde bulundurmalıyız. Mutluluğumuzu Allah'tan istediklerimizin bize aynen verilmesine bağlı kılmak iki sebeple doğru değildir. 1- İstediğimiz şey bize verilmediği sürece mutlu olamayız. Hatta şeytanın vesvesesiyle içten içe istediklerimizi vermediği için Rabbimize karşı sabırsızlık ve saygısızlık durumu söz konusu olabilir. Hatta kimi durumlarda Allah muhafaza, sırf istediği olmadı diye Allah'a öfkelenen, onunla irtibatı koparan kimseler söz konusu olabilir. 2. İstediğimiz şeyin bizi mutlu kılacağını kesin olarak bilemeyiz. Belki de istediğimiz şey hayır görünümünde bir şer olabilir. Ya da hayır olsa bile biz onu kendi kötü davranışımız sebebiyle hakkımızda şerre dönüştürebiliriz. Öyleyse yapmamız gereken, Rabbimiz her ne verirse ya da her neyi vermezse buna razı olmaktır. Böyle yapınca her halimizden memnun oluruz. Bize nasılsın diye sorulduğunda içimiz burkularak, yazıklanarak "Eh işte" modunda bir elhamdülillah çekmek yerine mütebessim bir çehre, rahat bir gönülle "Çok şükür, elhamdülillah" deriz. Duamız: Rabbimiz bizlere mutluluğumuzun onun koyduğu kurallara bağlanmakta olduğunu bildirsin. Mutluluğu beyhude yere başka şeylerde arayarak bir ömür tüketmekten bizleri muhafaza eylesin. Bizleri kendisinden razı olan kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Günün Duası.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönlendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duaları sıkça yaptığını bildiren Enes bin Malik, Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Sen bizim dinde sebat etmeyeceğimizden mi korkuyorsun? Diye sormuş. Bunun üzerine Efendimiz, evet, kalpler Allah'ın kudret elleri arasındadır. O kalpleri istediği gibi evirip çevirir buyurmuştu.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Nazi'at, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin,

Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki, kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler, Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları Ashab-ı Uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tim, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahyi okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır.
Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz.

كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: لله الحمد صدق الله العظيم.
1: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. يا ربي dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur. Bütün salatu selamlar, rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, rahmeten lil alemin, Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem, Seyyidina Ebel Kasım Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bütün al ve ashabına olsun. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla. Tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimize nur eyle. Cennet yolumuzu aydınlat ya Rabbi. Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız sana kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Senden bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz ya Rahim. Allah'ım, vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız biz aciz kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pâk eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah'ım, gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytanın bozguncu telkinlerinden sana sığınırız Allah'ım. Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat ya Rabbi. Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah'ım bizi yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım, senden rahmetini dileriz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat. Aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir. Kalplerimizi aynı görüş ve düşünüş halkası içerisinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, sana ibadet ve taatten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri verdiğin nimetlere karşı şükür borcunu yerine getiren, nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle. Üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah'ım. Allah'ım son nefeste ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamberani azam ve Resul-i Kiram aleyhim salatu vesselam hazretlerinin ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâc-ı tahirat, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müçtehidin, redvanullahi teâlâ aleyhim ecma'in hazretlerinin de ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kamilin, meşayih-i vasilin, sulaha-i salihin, evniya-i şakirin, fukara-i sabirin, gurabâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemî-i hamele-i Kur'an-ı Kerim, nevverallâhu merâkidahum ve ce'alel cennete me'vâhum efendilerimizin de ervah ve pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Velhasıl şu ana kadar dar dünyadan dar-ı ukbaya irtihal ve intikal eden bütün müminin-i müminat, müslimin-i müslimat, masumin-i masumat, mazlumin-i mazlumat, kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların, bütün sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle ya gafuru ya gaffar. Amin, amin, amin. Bi hurmati seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehli imanın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, ümmeti Muhammed'in selameti için. El-Fatiha.
2: Nebe Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nazihat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır. Onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti.

derhal adamlarını toplayıp seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır,
yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şeyi aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydığı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, amellerin kaydedildiği bir defterdir. Onu Allah'a yakın olanlar görür. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler.
koltuklarına kurulup

ise hesabı kolay bir şekilde görülecektir ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman et? Durum buyken onlara ne oluyor da iman et? Saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını da bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürûc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun borçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, aşkın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve tohumun filizlenmesiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük

ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir.
veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğanda ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki, çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.
Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır, eğer vazgeçmezse, mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür.
Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâri'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses, o ne dehşetli ses! Nedir o dehşetli ses bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanları

Müslümanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 3 Safer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Halim. Kullarına hilmi pek çok olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Merhametiyle kullarına uzun ömürler verip, her gün yeniden ve yeniden tertemiz sayfalar açan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Sabırlı ve temkinli, akıllı ve ağırbaşlı olmak anlamındaki hilm kelimesinden türeyen Halim esması, sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyip, ileride meydana gelecek gelişmelere fırsat tanıyan anlamına gelir. Allah'ın Halim oluşu, kudreti olduğu halde hak eden kullarını cezalandırmayıp beklemesi ve cezayı büsbütün terk etmeyip kulunun davranışlarına göre hüküm vermesiyle tecelli eder. Allah sabırlıdır. Aceleyle ve kızgınlıkla muamele etmez. Bu yönüyle yarattığı bütün varlıklardan üstünlüğünü gösterir aslında. Bütün varlıklar tepkiseldir. Ama Rabbimiz kulları gibi ani tepki vermek yerine sabrederek kulunun geniş zamana yayılmış hareketlerini gözlemler. Bir fenalığa teşebbüs ettiğinde ardından gelen bir iyiliği olsa yaptığı kötülüğü affeder.

Rabbin muazzam merhameti karşısında hala günah defterini kabartan insanlar olması ne kadar ilginç değil mi? Sevap kazanmak bu kadar kolayken, Allah'ın hilmini kazanmak bu kadar kolayken biz neredeyiz? Gel biraz bunun üzerine düşünelim. Şu dünyada bizi en aciz bırakan davranışlarımızdan biridir acelecilik. Mayamızda vardır. Her iş bir an evvel olsun isteriz. Başlayan bitsin, olacak olan beklemesin, olmayacak yolumuzdan çekilsin. Allah bize hayatın farklı yerlerinde defalarca gösterir halbuki beklemek gerektiğini. Hayatın akışında sabır vardır ama. Rabbin, insan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır demesi bundandır. İnsan kendini bilsin ister Rabbi. Bilsin de ona göre kendini yetiştirsin ister. Ulaşabileceği en iyi hale ulaşsın ister. Hamurunda acelecilik olan insan için hayattan alacağı en büyük kazanç sabretmeyi ve zamanını beklemeyi öğrenmektir. Rabbim halimizi en iyi hale ulaştırsın. Bazen öyle insanlarla karşılaşırız ki zulümleri, hayasızlıkları gökyüzüne ulaşmıştır. İçimiz kabarır böyle insanları gördüğümüzde. Neden deriz? Neden Allah bunları helak etmiyor ki? Neyi bekliyor? Ne muradı var hala bu insanlara rızık vermesinde? Öyle eminizdir ki artık o insandan hayır çıkmayacağından Rabbimiz helak ediverse diye düşünürüz. Elbette Allah o kimseleri helak etmeye de muktedirdir. Yerine kendine çok daha iyi kulluk yapacak yeni insanlar yaratmaya da. Ama Allah yarattığından kolay kolay vazgeçmez, hep bekler, hep zaman verir. Aldığı her nefes o kimse için yeniden tanınmış bir şanstır. Her adımı yeni bir umuttur aslında. Farkında olmasa bile Rabbi o şansı vermeye devam eder ve bekler. Bir gün anlar belki diye. Böyle bakınca bütün bir ömür şans değil mi aslında bize? Ama biz aceleciyiz işte. Fena olan helak olsun isteriz. Ama sıra kendimize gelse bekletilmeyi tercih ederiz. Bir günah işlediğimizde Rabbimizin onu örtmesini ne çok isteriz. Tövbe etmeye bile utanırız bazen. Günahımızın utancı bizi el açmaktan bile alıkoyar. Ama Rabbimiz bizden vazgeçmesin. Daha da ömrümüz olsun, daha iyisini yapmaya çalışalım isteriz. İnsan neden böyledir? Olayların kendine bakan yüzünde neden daha çok müsamaha bekler? Kendisi hak ediyordur ama başkası hak etmiyor mudur? Nefes alan bütün kulların Rabbine yakınlaşma ihtimali yok mudur? Allah kulların kendi seçimlerini yapmaları için bir fırsat vermiş. Dünyaya gelmişler, geldikleri an fırsatın bitimine geri sayım başlamış. Şimdi tercih yapma vakti ve biz. Hep erteliyoruz. Başkalarının hükmünün verilmesi söz konusu olunca acele ediyor, mevzu kendimiz olunca çokça vaktimiz varmış gibi davranıyoruz. Affedileceğimizden mi eminiz, çok yaşayacağımızdan mı? Neden? Rabbimiz çiğliğimizi affetsin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah kullarına karşı sabırlı ve merhametlidir. Benim her şeyden önce bunu fark etmem gerek. Lakin buna güvenerek Rabbimin bana verdiği krediyi boşa harcamaktan yine Rabbime sığınırım. Mü'min yalnızca hayır işinde acele eder, bekletmez. Ne tövbesini ne hayır niyetini bekletmez. Neticeyi Rabbine bıraktığında da sabırlı davranır. Rabbinin kendine gösterdiği merhametin aynısını o da diğer kullara gösterir. Bana yakışan hüsnü zandır. Allah'a ve dinine savaş açmış kullar dışında bütün kullara karşı hüsnü zanda bulunurum. Birinin fena halinde ısrarcı olduğunu gördüğümde Rabbin ona mühlet verdiğini hatırlarım. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Fena hal üzere yaşayıp giden bütün kullar için hayır dilerim Rabbimden.

ümidimi kesmem. Bilirim ki çıkmadık candan ümit kesilmez. Bir gün bir yerde ben bilmem nasıl olur ama bir fısıltı, bir dokunuş, Rabbinden gelen bir küçücük ilham yeter o kimsenin hidayet bulmasına. Belki benim ettiğim bir hayır duası vesile olur bu hidayete, bilemem. Bana düşen hayır düşünmek, hayır konuşmak ve hayırlı davranmaktır. Rabbimin hilm sahibi oluşundan kendime vazife biçerim. Ben ki Rabbimin dinini temsil ediyorum. Bana da hilm yakışır o zaman derim. Ahlakımı güzelleştirmeye azmettiysem, bütün kullarına merhamet göstermeliyim. Mü'min, mü'min kardeşini ötekileştirmez, ayrıştırmaz. Ahir zamanda Efendimizin en şiddetli tavsiyelerinden biri olan birleştiriciliği şiar edinir kendine. Hangi kulun ne günahı varsa kendiyle Rabbi arasındadır. Beni ilgilendirmez. Ben o kimsenin benden alacağı zerre miktar hayır varsa onu vermeye uğraşırım. İnanan hiçbir kul için o bizden değildir demem, diyemem. Ben mümin kardeşimi hayır şemsiyesi altında toplamakla mükellefim. Dilerim ki Rabbim de beni mahşer yerinde peygamber sancağı altında toplanan kullar arasına alır. İşte o zaman kurtuluşa ermenin ferahlığıyla beklerim cenneti. Biz aceleciliğimize yenik düşsek bile bize aceleyle hükmetmeyen ya Halim, bütün güzellikler sendedir bildim. Ben ki kendime yenik düşecek kadar acizim. Senden hilmini tecelli ettirmeni dilerim. Bütün günahlarıma tövbe ettim. Beni sabrını taşıracak taşkınlıklardan koru, razı olacağın hale eriştir. Kalbimin üzerindeki perdeleri kaldır ve sana layıkıyla kulluk edebilen Halim kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: günün duası.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönlendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duaları sıkça yaptığını bildiren Enes bin Malik, Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Sen bizim dinde sebat etmeyeceğimizden mi korkuyorsun? Diye sormuş. Bunun üzerine Efendimiz, evet, kalpler Allah'ın kudret elleri arasındadır. O kalpleri istediği gibi evirip çevirir buyurmuştu.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli Cuma bayramımızın güzelliklerini diliyoruz tüm İslam alemine efendim. Cuma bayramımız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun her birimize. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Cumanın bereketiyle, güzelliğiyle, rahmetiyle Rabbim her birimizi kuşatsın inşallah. Her birimizi hemhal eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin. Cuma bayramımızın hatırı hürmetine en güzel dualarımızı, en güzel, en bereketli şekliyle yaşamayı bizlere Mevla nasip eylesin efendim. Dualarınızı bekliyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz hem selamlarınızı hem hayırlı cumalar mesajlarınızı. Başlıyoruz efendim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hainlere karşı vatan nöbeti diyor manşette. 15 Temmuz ihanet gecesinin 10. yıl dönümünde Türkiye uyumadı, meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı. 15 Temmuz'da tek yürek olup FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen Türk halkı 10 yıl önce olduğu gibi yine meydanlardaydı. Yeniden 7'den 70'e bütün vatandaşlar ellerinde bayraklarıyla aynı kararlılıkla sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. Tarihe kara bir leke olarak geçen Türkiye düşmanlarına lanet yağdı. Albayraklı yürüyüşlerde sokaklar mehteranla inledi. Demokrasi kahramanı 253 şehit dualarla anıldı. Gaziler baş tacı edildi. 90 bin camiden eş zamanlı olarak semaya yükselen salalar gözyaşlarıyla dinlendi. Sabah namazında omuz omuza saf tutan milyonlar ülkenin birlik ve beraberliği için hep birlikte, hep bir ağızdan dua etti. Öte yandan hainlerce bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit düşen 44 kahraman polisimiz de dualarla anıldı deniliyor efendim. Tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz bizler de. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz. Başkan Erdoğan ülke genelinde camilerde eş zamanlı sala okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şu salalar göğse iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Öte yandan Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek diyor alt haber başlıkta. Türkiye bölgesel doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Akdeniz'e döşediği borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götüren Türkiye, şimdi de adayla doğal gaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hat ile yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'de bulunan milyarlarca dolarlık doğal gaz rezervleri böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Öte yandan hiç yorulmayan kahraman Türkler. Deprem felaketi yaşayan Venezuela'ya yardıma giden ekiplerimiz yurda döndü. Cansiperane arama kurtarma görevi yaptıkları için kahramanlık nişanı verilen AFAD ve Kahraman Türk Sağlık Kuvvetleri ekibinin üyeleri duygularını anlattı. Venezuela halkı bize hiç yorulmayan Türkler lakabını taktı. Bu da bizi gururlandırdı dediler. Öte yandan son tezgahı nezarethanede çöktü deniliyor. Yolsuzlukla suçlanan Haluk Levent'in maskelerinin düşmesinden sonra sahte evlilik tezgahı da deşifre oldu denilmiş efendim haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız hemen. Ahbap değil gönül dostları diyor, reklam için değil millet için çalıştılar. Ahbap rezaleti her felakette millete omuz veren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. 11 ilimizi yıkan asrın felaketinde bir grup devleti karalayıp ahbabı parlattı. Ancak Haluk Levent'in depremzedelerin hakkı olan milyarlarca lirayı özellikle bahse yatırdığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği insanlara yardım etmek yerine reklamla kasasını doldururken sahada yaraları sarmak için koşturan yüzlerce kahraman dernek vardı. Ve devletle birlikte sahadaydık diyor efendim bir diğer haber başlığında. Öte yandan salalar direnişi cihana ilan etti. Dün gece 81 ilde aynı anda okunan salalar birliğimizin nişanesiydi. Türkiye'nin bütün camilerinden 10 yıl önce olduğu gibi yine saat 00.13'te sala sesleri yükseldi. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyaya şu salalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür mesajıyla paylaştığı denilmiş. Rusya ve Ukrayna talep etti. İstanbul masası tekrar kurulsun. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da İstanbul müzakerelerinin devamı faydalı olur dedi. Ukraynalı mevkidaşından liderlerin Türkiye'de buluşmasına destek mesajı geldi. Moskova'da Ankara'dan arabulucu olmasını istedi. Zelenski barış çabaları için teşekkür etti deniliyor. Ve örgüt yazışmaları ortaya çıktı. Ölüm emri FETÖ'den. Baylok yazışmalarında Amerika'daki örgüt elebaşının bu olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi ifadesini kullandığı kayıtlara geçti deniliyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ trafiği deşifre oldu. Kaza anında bölgede olan ve radardan gizlenen uçağın pilotu Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le doğrudan bağı saptandı. Gülen'in işbirliği teklifini reddeden Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği ortaya çıktığı Baylok mesajlarındaysa olayın tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya girdi deniliyor efendim haber özetinde. Bir diğer gazetemize hemen bakacağız. Serseri mayın var anlamaya çalışıyoruz diyor 15 Temmuz'u ilk böyle haber verdi. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse 15 Temmuz'daki hareketliliği ilk nasıl haber aldıklarını anlattı. O dönem MİT Başkanı olan Hakan Fidan'ın kendisini aradığını söyleyen Köse aralarındaki konuşmayı aktarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu söyledim. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz dedi. Kullandığı ifade buydu dedi. Öte yandan terör örgütü lideri Fethullah Gülen ölünce FETÖ tek merkezli olmaktan çıktı. Farklı klik ve yapılar türedi. Amerika Kongresi, Senato ve çeşitli düşünce kuruluşlarında lobi faaliyetlerinin örgüte zarar verdiği sonucuna varıldı. Ekonomik faaliyetler artık daha öncelikli olacak. Örgüt Amerika'daki 312 okulundan 200'ünü kapattı deniliyor. 500'den fazla Arakanlı Müslüman kayıp Myanmar'da tekne faciası denilmiş alt haber başlıkta efendim. Öte yandan ahbap 7/24 dolandırıcı çıktı, evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek kandırdı deniliyor efendim. Bağış coinlerle borcunu ödedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ortaya çıkan her detayda yeni vurgun var. Gözaltına alınan isimlerin WhatsApp mesajlarına göre 6 Şubat depremlerinde kripto para olarak yapılan bağışlar da derneğin hesaplarına aktarılmadan Haluk Levent'in borçlarına gitti deniliyor efendim. Konutta tersine hareket. Mart'ta başlayan Körfez Savaşı sonrası Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları %26 azalarak son 29 ayın en düşük seviyesine inerken yabancıların Türkiye'den konut alımları ise %28,3 artış gösterdi denilmiş haber özetinde. Bir diğer haber başlığımızda efendim hainlere karşı vatan nöbeti deniliyor. Hemen bir diğer gazetemize de bakacağız. 10 yıl sonra aynı ruhla vefa nöbeti. 10 yıl önce Fethullahçı terör örgütü hainlerinin kurşunlarına göğsünü siper eden Türk milleti aynı adanmışlıkla meydanlardaydı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 binlerce vatandaşın katılımıyla vefa yürüyüşü gerçekleştirildi. Dronlarla yapılan ışık gösterilerinde direnişin sembol isimleri anıldı. Başkent Ankara'daysa vatandaşlar külliyede demokrasi nöbeti tuttu. Hainlerin bombalarına hedef olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Özel Harekat Başkanlığı'nda karanfillerle anma törenleri düzenlendi. Çocuklarım hala babalarını arıyor, abdest alıp gitti, tekrar dönmedi. Kepçe operatörü Yalçın Aran 15 Temmuz gecesi Pendik Orhanlı gişelerinde FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Eşi Asalet Aran abdest alıp evden çıktı, bir daha dönmedi dedi. Amerika'dan İsrail'e çok sert tepki diyor alt haber başlıkta efendim. Bir diğer haber başlıktaysa tutuklanan avukattan şok ifade Haluk korkunç bir dolandırıcı diyor. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner, Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı, bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi denilmiş haber özetinde. Öte yandan 25 milyarlık para trafiği. MASAK'ın verilerine göre derneğin kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve mali işler müdürü Emrah Gödeliner üzerinden yaklaşık 25 milyar liralık para hareketi tespit edildi deniliyor efendim haber özetinde. Tüm zırhlı araçlara inceleme. Savcılık Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'de Tunceli'de görev yapan zırhlı araçların incelenmesini istedi. Araçların GPS kamera, güzergah ve görev kayıtlarıyla birlikte personel ve amirlerinin bilgileri de tek tek analiz edilecek deniliyor efendim. Tunceli'de Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor denilmiş haber özetinde. Efendim bir eser arası vereceğiz, hemen sonrasında hem gündem bölümünde haber detaylarımıza bakacağız hem de mesajlarınızı sizlerle buluşturacağız. Buyursunlar.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
4: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, pazartesiden perşembeye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim yeni saatimizi selamlarınızla, mesajlarınızla hemen şöyle bir karşılayalım. Hayırlı cumalar dileklerimle teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı cumalar olsun. Sami Özer'den Şeyhimin illeri mümkün müdür? Selam ve muhabbetle. Gaziantep Şahin Bey'den Hüseyin Bey teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun. Çağatay Bey aleykümselam. Ankara Pursaklar'dan Mustafa ben. Bugünün feyzi bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Sıradaki eser tüm İslam alemine armağan olsun. Günümüz hayır olsun inşallah. Amin efendim. Selamünaleyküm, Konya'dan Muhammed Kerem Yılmaz aleykümselam. Babamla Kur'an kursu yolundayım. Ülkem için Hasan Sandık'tan Düşer Aklıma eserini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Yoldayız, işe gidiyoruz ve sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hatay'dan selamlar. Güzel memleketimiz Hatay'ımıza bizden de selam olsun efendim. İşe gidenler, yolda olanlar, her birinize hayırlı işler diliyoruz. Sizin de tabii ki müsaitseniz efendim. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. Hangi şehirlerde dinlenmekteyiz şu anda yazarsanız öğrenmek istiyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Ankara'dan Yusuf ben. Şu an kutsal topraklarda Umre'de olan Mesut abi ve oğulları, Ekrem hocam ve oğlu, Abdülmukim ve Ahmet hocam için ayrıca Zülküf abi, Fuat abi, Ferdi hocam, Refik abi, Ethem kardeş, Turgut kardeş ve Cihan kardeş için sıradaki eseri istiyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Aksaray'a da bolca selam olsun bizlerden. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim, selamlarınızı. Ama en önemlisi ve en güzeli hayırlı cumalar dualarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim gündem sayfamızdan haber detaylarımızla devam ediyoruz. Soruşturmalarda rehavete yer yok başlığı dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 il başsavcı ve Adalet Komisyonu başkanlarının katılımıyla düzenlenen adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Milletin iradesine, devletin anayasal düzenine ve ülkenin bağımsızlığına kasteden FETÖ'yle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlılığı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Delile dayalı, hukuk sınırları içinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz dedi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin Bakan Gürlek, sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyifliğin veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz dedi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur dedi. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf tutulamaz, muaf olduğunu düşünemez dedi. Öte yandan sürekli teyakkuz halindeyiz başlığı da dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hedef aldığı Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde şehitleri anma programına katıldı. Başkanlıkta şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakan Bakan Çiftçi, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemeyeceğinin de altını çizdi. O gece yaşananlar devletin hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders niteliğindedir dedi. Çünkü ihanet şekil değiştirebilir, terör örgütleri farklı isimlerle ortaya çıkabilir, vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir. İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle bunlarla birlikte bu tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu devlet milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir. Bu bayrak ebediyen semalarımızda dalgalanacaktır. Bu ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu topraklarda okunacaktır. Hangi ad altında olursa olsun, milletimizin huzuruna kasteden her yapı ve girişimin sonları da mutlaka hüsran olacaktır dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı konuşmasında efendim. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla, selamlarınızla devam edeceğiz.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm, hayırlı günler diliyoruz. Aleykümselam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Konya'dan, Mevlana diyarından sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar olsun. Abdülmuttalip Arıcan, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar olsun efendim sizlere de. Tabii ki dualarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Aleykümselam efendim. Yaz okulu ve iş yolunda sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Boykota devam, Gazze'ye selam olsun, Özgür Filistin'imize selam olsun efendim. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyoruz. Yakup Demir ve Mehmet Yusuf Demir başkent Ankara'dan yazdılar. Teşekkür ediyoruz. Isparta Sav'dan selamlar, sıradaki eser Babam ve Ailem Adına istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de selam olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı sabahlar olsun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Çağatay Bey, Tekirdağ, Süleyman Paşa'dan selam olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Aysu Akın, hayırlı sabahlar diliyoruz. Bizler de sizlere hayırlı cumalar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, ana baba ve bütün geçmişlerimizi af ve mağfiret eyle. Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik eyleme Rabbim. Amin. Allah razı olsun efendim. Başakşehir'den Faruk Can, cumamı sayılara vesile olsun. Amin. Suskunluğun Bedeli eserini bütün Kudüs sevdalılarına hediye ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz bizler de sizlere. Hayırlı cumalar olsun. Fadime, ben Kahramanmaraş'tan, sizleri çok seviyoruz. Sıradaki eseri istiyoruz. Sıradaki eserimiz Armağan olsun efendim. Kahramanmaraş'ımıza da bolca selam olsun. Oradaki kıymetli dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Dinleyelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.
3: Çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, haber detaylarımıza bakacağız. Tabii ki mesajlarınızı da bekliyoruz. Birazdan selamlarınızla yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz efendim. Direnişin sesi minarelerden yükseldi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde sala okundu. Darbe girişimi sırasında halkı birlik ve direnişe çağıran salalar 10 yıl sonra aynı saatte yeniden yankılanarak o gecenin hafızasını tazeledi. İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtılırken cami avlusunda ve çevresinde toplanan vatandaşlar sala anını cep telefonlarıyla kayda aldı. Sultanahmet Meydanı'ndaki vatandaşlarsa Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii'nden yükselen salaları dinleyerek 15 Temmuz şehitlerini andı. Başkent Ankara'da Kocatepe Camii'nden okunan sala merkezi sistem aracılığıyla başkentteki tüm camilere ulaştırılırken Selimiye Camii ile Ankara Özel Harekat Camii'nde de sala okundu. Ülke genelindeki camilerde sabahın ilk ışıklarına kadar açıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülke genelinde eş zamanlı okunan salalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şu salalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha

ilan edişinin sembolüdür dedi. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerini kullandı Başkan Erdoğan ve paylaşımında İstiklal Marşı'nın "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizelerinin yer aldığı minaresinde Türk bayrağı bulunan bir görsele de yer verdi deniliyor. Öte yandan 1500 drone'la vefa gösterisi vardı gökyüzünde de ve şehitlere dualar edildi. 15 Temmuz gecesi cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulurken günün ilk ışıklarıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında sabah namazı buluşmaları düzenlendi. Başkent Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi başta olmak üzere Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Elazığ ve Siirt'teki camilerde vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. Programlarda Kur'an-ı Kerim okunarak 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Şehitler rahmet ve minnetle anıldı deniliyor haberin son cümlesinde efendim. Öte yandan Saraçhane yine tek yürek. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehidin verildiği noktalardan biri olan Saraçhane'de darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen program, Fatih Camii avlusunda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşların mehter takımı eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürümesiyle başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından 15 Temmuz'u anlatan video gösterimleri yapıldı, öğrenciler şiirler okudu. İstanbul Valisi Davut Gül 15 Temmuz'un hem büyük bir acının hem de eşine az rastlanan bir zaferin yıl dönümü olduğunu belirterek geceye dair konuşmasını dile getirdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise 15 Temmuz'un milletin yeniden ayağa kalktığı tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. Fatih Belediye Başkanı da Saraçhane'nin direnişin en önemli noktalarından biri olduğunu bir kez daha hatırlattı deniliyor efendim. Ve dualar eşliğinde program nihayete erdi denilmiş. Bir eser arası vereceğiz. Ardından mesajlarınızla programımızın son bölümünde kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Efendim son bölümdeyiz. Hemen mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Aleyküm selam efendim. İzmir Işıkkent'ten Hasan Aktürk. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim hayırlı cumalar diliyoruz. Konya'dan hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Program sizinle. Özdeşleşmiş Çağatay Bey, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim sizlerle birlikte. Kahvemizi yudumlarken sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Çok sevdiğim Uysal ailesi için Ömer Karaoğlu'ndan La İlahe İllallah veya Şehit Tahtında eserini istiyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun. Ali Kiraz Sultan Gazi'den benim için dua eder misiniz evlatlarım için? Dualarımız birbirimiz için olsun efendim. Bu güzel mübarek cuma bayramımızda her birimiz dualara muhtacız. Dualarınızda olmak duasıyla. Selamünaleyküm. Ahmet ben, oğlum Yavuz Selim için, Yavuz Selim'le birlikte kreş yolundayız. Sıradaki eseri de oğluma ve Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Geldik programımızın sonuna. Akşam saati 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Dualarınızda olalım Allah'ın izniyle. Gazze'mize, Filistin'imize, tüm Müslüman alemine dualarınızı sizlerden istirham ediyoruz efendim. Hem özgür Filistin'imize selamı olsun, hem özgür Gazze'mize selamı olsun, hem de boykota sonuna kadar devam diyoruz efendim. Boykota devamı olsun. Allah'a emanet olunuz, hayırlı günler diliyoruz efendim. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Gördüğüne selam veren.

0: Selamı gönülden alabilenler.
1: Hayırlı günler diyenler.
0: Karşılıksız sevenler. Kadir kıymet bilenler.
2: Hayırlı sabahlar.
0: Üzerine güneş değmeyenler.
3: Hesap etmeden verebilenler.
0: Ben değil, biz diyebilenler.
4: Herkese merhamet edebilenler.
2: Hayırlı sabahlar.
0: Yolu yönü haktan yana olanlar.
5: Aralarında selamı yayanlar.
0: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar. Yol açan.
5: Yol olan.
0: Yolda olanlara.
2: Hayırlı sabahlar.
4: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
2: hayırlı sabahlar.
4: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
6: Kamu spotu.
7: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
6: Kamu spotu.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 3 Safer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.
2: Kaç gündür ağzınızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
3: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
3: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
4: Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
0: 89. Bölüm.
5: Düşman ordusu Akik Vadisi'nde toplanmaya başlamıştı. Akın akın gelen askerlerin sayısı 10 bini geçmişti. Bu vadide Müslümanlara ait mülkler, kuyular ve hurma bahçeleri bulunuyordu. Müslümanlar bahçelerin mahsullerini toplamış, samanlarını da kaldırmışlardı. Çetin bir kuraklık yaşanıyordu. Dolayısıyla müşrik ordusundaki hayvanlar için yiyecek bulmak zorlaşmıştı.
6: Hayvanları ekinlerin kalıntıları üzerinde yayılmaya bıraktık ama bir şey bulamıyorlar.
7: Baksana toprağa, kaç gündür bir damla su görmemiş. Bu toprakta ne ekini yetişecek?
6: Muhammed'in adamları hiçbir şey bırakmamış ki. Hepsini toplamışlar.
7: Geleceğimizi erkenden haber aldılar demek ki. Neyse ki atlar için yanımızda bir miktar yem var.
6: Atlar ayakta olsun da develeri gerekirse keseriz. Yiyeceğe de ihtiyacımız olacak.
5: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Yahudilerin lideri Huye'yi görüşmek için yanına çağırmıştı.
6: Efendim, Huyey bin Ahtap geldi.
8: Gelsin içeri. Huyey, anlat bakalım. Hazırlıklar ne durumda?
9: Gatafan kuvvetleri yerini aldı. Kureyş'in konuşlandığı yerin hemen solundalar. Onların yanında ise Kinane, Fezare, Süleym, Esed ve Mürre'nin askerleri yerini aldı.
8: Güzel. Kaç kişiyiz?
9: 12 bin kadar.
8: Bu defa zafer bizim olacak.
9: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
8: Senden bir isteğim var.
9: Nedir, söyle.
8: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
9: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
8: Sana güveniyorum. Bu işi ancak sen yaparsın.
9: Beni Kurayza'dan Kâb bin Esed'le görüşeceğim. Aralarındaki anlaşmayı olsa olsa o bozar.
5: Huyey geceleyin Kâb bin Esed'in yanına ulaştı. Onun geldiğini gören Yahudiler huzursuz olmuşlardı. Çünkü sonlarının Nadir oğullarının sonuna benzemelerini istemiyorlardı.
10: Bu adam da nereden çıktı şimdi?
6: Huyey bin Ahtap değil mi o? Medine'de ne işi var onun?
10: Onun hayırlı bir işe öncülük ettiğini gördün mü?
11: Aman, uğursuzun tekidir. Baksana, kavmi onun yüzünden ne hallere düştü.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Eski dostları görmek ne güzel. Ama siz beni gördüğünüze pek sevinmiş gibi görünmüyorsunuz.
10: Ne istiyorsun Huyay?
9: Sizi rahata kavuşturacak haberi getirdim.
11: Neymiş o?
9: Artık Muhammed'den kurtulacaksınız.
10: Neler söylüyorsun?
9: Kureyş Atik Vadisi'nde toplandı. Gatafan orada. Fezare orada. Büyük bir ordu topladılar. Muhammed bu sefer dayanamayacak.
11: Biz onlarla anlaşma yaptık. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair de söz verdik. Ortalığı karıştırma.
9: Ya Bin Esed'le görüşmek için geldim. Geldiğimi haber verin.
11: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
12: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
11: Evet. Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
12: Savuştur gitsin.
9: İçeride olduğunu biliyorum Kâb. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç.
12: Asıl sana yazıklar olsun. Sen beraberinde uğursuzluk getirdin. Kavmini mahvettiğin gibi benim kavmimi de helak etmek istiyorsun.
9: Neden ön yargılı davranıyorsun? Ne diyeceğimi bir dinle hele. Ben sana uğursuzluk değil, tüm güç ve kuvveti denizler gibi dalgalanan orduları getirdim.
12: Muhammed'e karşı birlik olmamızı istiyorsun.
9: Evet.
12: Onlarla anlaşma yaptık. Yıllardır beraber yaşıyoruz. O ahdine sadık. Bize zarar verecek bir şey yapmadı.
9: Ne dediğimi anlamadın sanırım. Ben sana tüm liderleriyle birlikte Gatafanlıları, Kureyşlileri getirdiğimi söylüyorum. 10.000 aşan bin ordudan bahsediyorum. Şu anda Medine'ye saldırmak üzere bekliyorlar. Muhammed artık

0: bu gücün karşısında duramayacaktır. Kureyş ve müttefikleri Muhammed'le arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar dönüp gitmemek üzere yeminler ettiler.
1: Muhammed öldürülemez ve Kureyş de dönüp kendi topraklarına giderse biz burada yurdumuzda yapayalnız kalırız. Hepimizin sonu hüsran olur.
0: Sana Musa'ya indirilen Tevrat'taki ahitler üzerine söz veriyorum. Eğer dediğin gibi olur da Muhammed öldürülemezse seninle birlikte olacağım. Beraber kalelerinize sığınacağız ve başınıza gelen felaket ne olursa olsun yanınızdan ayrılmayacağım.
1: Senin yanımızda olman neyi değiştirecek ki?
0: Kureyş'le Gatafan'dan yanında bulunması için rehineler isteyebilirsin. Böylece onlara güvenin artar.
1: Bu konuda tek başıma karar vermem mümkün değil. Yahudilerin ileri gelenleriyle konuşmalısın.
0: Peki, sen onları topla, ben gereken konuşmayı yaparım.
1: Ey Kurayza oğulları! Sizi bu saatte burada toplamamın bir sebebi var.
2: Biz de bunu merak ediyoruz.
3: Bir misafirin olduğunu duydum.
4: Hayırlı haberlerin vardır diye umuyoruz.
1: Doğru duymuşsunuz. Huyey bin Ahtap burada.
4: Niye gelmiş? Huzurumuzu bozmasa.
1: Sizinle bir konuda görüşmek istiyor. Çağırın gelsin.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Nadir oğullarının lideri Huyey. Seni buraya getiren nedir?
0: Sizi bulunduğunuz durumdan kurtarmak, şehrinizin hakimiyetini yeniden ele geçirmenize yardımcı olmak için geldim. Ardımda Kureyş'in liderliğinde koca bir ordu var. Gelin birlik olalım. Siz içeriden, biz dışarıdan saldıralım. Bu sefer kesin bir zafer bizim olacak.
4: Muhammed'le olan anlaşmanızı bozdunuz ve topraklarınızdan oldunuz. Bize dostça bir tavsiye verecek olsaydın, ahdinize sadık olun derdin. Muhammed bugüne kadar bize ihanet etmedi. Biz de ona ihanet etmemeliyiz.
3: Şehrimize yapılacak bir saldırıda birlikte hareket etmeye söz vermiştik. Destek olmuyorsanız bile bari ona karşı çarpışmayın.
6: İsrailoğullarının böyle bir tahakküm altında olması doğru değil. Biz Allah'ın oğullarıyız.
2: Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken bu adamdan kurtulalım.
4: Hem böyle yapmasak da akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki bizi de topraklarımızdan sürecek.
0: İşte tam da bunun için sizi dostça uyarmaya geldim. Allah bizi alemlere üstün kıldı. İsrailoğulları yeryüzüne varis olacaklardır. Bedevilerin size üstün gelmesine izin vermeyin.
3: Evet, doğru. Olur, mutlaka olur. Hayır olur.
0: Beni dinleyin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya and içmiş koca bir ordu var. Binlerce insan toplanıp geldi. Siz de tarafınızı belirleyin. Eğer üzerinize düşeni yapmazsanız Kureyş'in ve diğer kuvvetlerin Muhammed'in işini bitirdikten sonra üzerinize yürümesinden korkarım. Onlarla baş etmeye gücünüzün yetmeyeceğine emin olun.
4: Huyey, bizi baş başa bırak. Bir karara varınca sana haber veririz.
0: Peki, ben sizden haber bekliyorum.
1: Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında İstedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
0: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.

0: Ashab-ı kiram savaş hazırlığını almış, hendeğin civarında nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamberimiz de deri çadırının içinde Hazreti Ebubekir'le oturuyor, savaş hazırlıklarını kontrol ediyordu. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi.
1: Ya Resulallah, müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
2: Gel Ömer. Peygamberimiz içeri buyursun diyor.
1: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hayırdır Ömer? Canın sıkkın görünüyor.
1: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
2: Ne diyorsun?
1: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
2: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: Bu haber peygamberimizin üzerinde de ağır bir tesir bırakmıştı. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Resulullah hasbünallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Sonra Zübeyr bin Avvam'ı çağırdı ve işin aslını öğrenmesi için onu Kurayza topraklarına gönderdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

126. gün. Zina. Ayet-i Kerime meali. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. ayet. Hadis-i Şerif. Genç bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek "sus sus" diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence "yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir diyalog geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana kurban olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez." Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir. Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi. Fetva. Müd'a nikahı ne demektir, hükmü nedir? Aralarında dini açıdan evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, erkeğin vereceği bir bedel karşılığında belirli bir süre karı koca hayatı yaşamak üzere anlaşmalarına müd'a nikahı denmektedir. İslam öncesi dönemde müd'a zaman zaman başvurulan bir uygulama olarak mevcuttu. Hazreti Peygamber de tedricilik, belli bir sürece yayarak hukuki düzenleme yapma ilkesi gereği ilk dönemlerde bu uygulamaya engel olmamıştı. Ancak aile ve toplumun dokusuna zarar verebilecek olan bu uygulama

biçimi bilahare yasaklanmıştır. Abdullah bin Abbas, Mü'minun suresinin 5-7. Ayetlerinin nazil olmasıyla müt'anın yasaklandığını ifade etmiştir. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in Hayber gazvesi sırasında müt'ayı yasakladığını bildirmiştir. Söz konusu ayete ve ilgili rivayetlere dayanarak tarih boyunca ehli sünnet alimleri müt'a nikahı uygulamasının haram kılındığı konusunda ittifak etmişler ve bu konuda görüş birliği, icma hasıl olmuştur. Esas itibarıyla İslam dininde nikahın ve ailenin fert ve toplum açısından ifade ettiği amaç ve anlam dikkate alındığında, ehli sünnet bilginleri tarafından benimsenen bu görüşün, çağımız değerleri açısından da gayet tutarlı ve isabetli olduğu görülür. Hikmetli Söz: Tövbesiz ömür, can çekişmekten ibarettir. İnsanı yaşayan ölü haline sokan ölümse Allah'tan habersiz olmaktır. Allah'la olunca, Allah'la beraber yaşayınca ömür de hoştur, ölüm de. Fakat Allah'sız olan, Allah'ı bulamayan kişiye ise âb-ı hayat bile ateştir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hastalık zamanında insan inler, ağlar, sağlığa özlem duyar. Hasta olunca gaflet uykusundan kalkar. İnsan hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmayı diler. İşlediği günahların çirkinliğini görür, artık yola gireyim, insan olayım diye niyet eder. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmam diye söz verir. Hastalık insana akıl verir, uyanıklık bağışlar. Ey aslını arayan kişi! Şu hakikati bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralıysa, o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertli olur.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Kökler ve Sözler az sonra.
1: Reklam.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çividen, gönülden, izden yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Affetmek nedir, yaralanmak nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet denlensin. Anlatayım da dinle hele. Bir yer bilirim insanın en içinde. Adı gönül. Öyle bir yer ki orası. Sırrı derin, aydınlığı kavrayıcı, cevheri eşsiz. Bir yer ki sözün demi, özün kainatı çözecek şifresi, daima doğruya varan incecik köprünün gölgesi. İçinde pek çok güzelliğin saklandığı sandık. Unutma ki bu sandık hem çok dayanıklıdır, hem de pek kolay iz tutar. İncindiğin, kırıldığın vakit o sandığa bir çivi saplanır, acıtır, kanatır. Zaman su misali akıp da gidince, tamir için gayret gösterilse, çivi sökülse, izin olacak. Demem o ki, insan hata yapar, özrünü diler, yaraları sarar, gönül bağını yeniden örmeye azmeder. Fakat yaralı unutarak değil, o yarayla yaşamayı öğrenerek iyileşmiş ve ilerlemiştir. Affedebilmek erdemi sineye çekmenin değil, olgunluğun göstergesidir. İzi kabullenmek, bağışlamak, sessiz sedasız devam etmek, çekilen acının hatırasına dersler ekler. Kalp affetse de daha temkinli atmayı ezberler. Güven kalesi yıkıldığı yerden yamanır, o kısım hep daha zayıf kalır. Artık gönlündeki çivi izinde hüzün büyür, korku uğuldar. Orası tam da karanlığın yuvasıdır bundan böyle. Simsiyah bir noktadır güzel yürekte. Ya gönlü yaralayanlar ne öğrenmeli dersen, başka gönüllerde aynı yaraları açmamayı derim. İnsan eksilerek çoğalır, çoğaldıkça eksilir. Kırılarak güçlenir, güçlendikçe görünür, dağıldıkça cesaret kazanır. Dünyaya hüzünle bakınca derdi, dertliyi tanır. Her insanın içinde nice çivi izi saklıdır. O boşluklar ne olduğumuzu, ne olacağımızı, ne olmamız gerektiğini anlatır durur. Kırılmaktan korkma, kırmaktan kork. Yaradan değil, yaralamaktan sakın. Aklında tut, her insan kendine, kendi ebadınca bir pencere açmıştır. Seni görmemesi onun baktığı tarafla ilgilidir. Can tenden ayrılmadıkça her hal geçer, her yara kabuk bağlar. Ama sen sakın zalimlerden olma. Merhametli insanların bağından üzüm topla. Temiz yürekli insanların bozkırlarında izle yılkı atlarını. İyi ol, daha da önemlisi iyi kal. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Çivi çıkar ama yeri kalır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Ağlarken, yaşarken.

0: insan görmedi.
1: Diyanet takvimi.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 3 Safer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım? Toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her

0: hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın, hızlanma. Yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin. Bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü. Ebu Azze Mekke'ye döndükten sonra verdiği sözü tutmadı. Şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti.
4: Anlat bakalım Ebu Azze. Nasıl kandırdın Muhammed'i ha? Nasıl kurtuldun onun elinden?
5: Benim için çok zor olmadı. Bilirsiniz ağzım iyi laf yapar benim. Onun karşısına çıkardılar beni. Onu görünce yere kapandım, ağlayıp sızlamaya başladım.
6: Sonra ne yaptın?
5: Ne yapacağım? Başladım üstümü başımı parçalamaya.
2: Muhammed beni affet. Söz bir daha sana karşı savaşmayacağım. Çok fakirim ben. Kızlarım var benim.
5: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
4: Boş ver. Köleler seviyor onu.
6: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
4: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
5: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı diğerine güneşi. Yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
4: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
6: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
1: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
5: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
7: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
5: Ben...
7: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
5: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdim.
7: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kimsenin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
5: Ama ben...
7: Yoksa korkuyor musun?
5: Hayır, hayır.
7: Demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
2: Yok, hayır, ondan değil.
7: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
2: Tamam tamam, çok üstüme gelme, yeter bu kadar. Savaşacağım.
7: Heh, şöyle dilin kadar kılıcın da lazım bize.
1: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
8: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

Ol ata ayasına hakkın vasık. Oldu rızkın sana senden aşık. Allah'ın sana bahşedeceğine güven. Rızkının sana olan aşkı senin rızkına olan aşkından daha büyüktür.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken İran'da ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kırmızı çizgisi olduğunu ilan ederken dünyanın enerji koridorundaki gemi trafiği de büyük ölçüde durdu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Gazze'de geçen yılın Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun durmak bilmeyen bombardımanı bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda can kaybı adeta katlanarak arttı ve Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Savaş uçaklarının hedef gözetmeksizin sivilleri vurduğu son 24 saatte yine çadırlar, evler ve limanlar hedef alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek iddialarla ilgili yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyerek tepkisini dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesi sonrası dosya yıllar sonra yeniden açılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kuralarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarda kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Ne kadar yakınsam her şeye, bir o kadar uzağım şimdi. Çocukların, dostların, sevdiğim, değer verdiğim.

filiz ya da lime lime kadavra. Lime lime parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, araftayım arafta arıyorum

parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım, Araf'ta arıyorum.

İki dünyada da mutluluk ve kurtuluş dilersen, harama karışma, zulmetme, kan dökme, düşmanlık besleme, kin gütme, şarap içme, bozgunculuk yapma, adaletten ayrılma. Bunlar insana, devlete ve millete mutlaka zarar verir.

yerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Aşr-ı Şerif az sonra.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım? Toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.
1: Aşr-ı Şerif Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken İran'da ABD üslerinin bulunduğu körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kırmızı çizgisi olduğunu ilan ederken dünyanın enerji koridorundaki gemi trafiği de büyük ölçüde durdu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Gazze'de geçen yılın Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun durmak bilmeyen bombardımanı bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda can kaybı adeta katlanarak arttı ve Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Savaş uçaklarının hedef gözetmeksizin sivilleri vurduğu son 24 saatte yine çadırlar, evler ve limanlar hedef alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek iddialarla ilgili yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyerek tepkisini dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesi sonrası dosya yıllar sonra yeniden açılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kuralarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarla kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Günün Duası.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönlendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duaları sıkça yaptığını bildiren Enes bin Malik, Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Sen bizim dinde sebat etmeyeceğimizden mi korkuyorsun? Diye sormuş. Bunun üzerine Efendimiz, evet, kalpler Allah'ın kudret elleri arasındadır. O kalpleri istediği gibi evirip çevirir buyurmuştu.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
2: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

وعلى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. حديث آخر: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عزيز المؤمنين، değerli kardeşlerim, şu mübarek cumanın bereketli dakikaları içerisinde cuma sohbetimize başlarken yüce Mevla'ya hamdü senalar, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a, âline, ashabına, ehli beytine gönüller dolusu salat ve selam ediyoruz. Cenab-ı Hak şu cumanın feyzinden, bereketinden, azami istifade eden kullarından eylesin inşallah. Aziz vatanımızı, cennet vatanımızı görünür görünmez, bilinir bilinmez felaketlerden, afetlerden, musibetlerden, ihanetlerden emin ve muhafaza eylesin. Kazançlarımıza, topraklarımıza, sofralarımıza bereket ihsan eylesin. Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz kusurlarımızı, hatalarımızı, günahlarımızı affeylesin. Şu cuma günü elde ettiğimiz feyiz ve bereketle kalan ömrümüzü de rızasına uygun bir şekilde tamamlayabilmeyi nasip eylesin. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Aziz vatanımızı bir daha 15 Temmuz ve benzeri gibi kalkışmalardan, ihanetlerden muhafaza eylesin. Müslüman olarak bizlerin basiretini, ferasetini açık eylesin. Dostunu, düşmanını iyi bilen, vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle devletine sahip çıkan nesiller yetiştirebilmeyi bizlere lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Rabbim hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize devalar, borçlarımıza da hayırlarla ihsan eylesin. Borçlarını ödeyebilmeyi lütfeylesin. Cenab-ı Hak dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, kalbimizden her türlü haramı temizleyebilmeyi lütfeylesin. Bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek güzel ahlakını örnek alabilmeyi, gelecek yavrularımızı da ciğerparelerimizi de bizlere birer emanet olarak verilen, lütfedilen bebeklerimizi, çocuklarımızı da güzel ahlakla yetiştirebilmeyi lütfeylesin. Aziz kardeşlerim, şu mübarek dakikalarda sizlerle birlikte güzel ahlakın önemini ve bu güzel ahlakın aile ortamında

olarak bir muhteşem bir görev verilmiş. Kıyamete kadar Efendimizin ahlakıyla yol yürümemiz halinde dünyada mutlu olabileceğimiz, kendimizle barışık, bastığımız toprakla barışık, soluduğumuz havayla barışık, bayrağımızla barışık, milletimizle barışık bir hayat sürebileceğimize dair güzellikler, bereketler bize lütfeylemiş. İnsanca yaşamanın, mümince yaşamanın, muhsince yaşamanın tek ve biricik yolu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendimize rol model olarak alabilmekten geçiyor. Her zaman kendimize şu soruyu sorarak güne başlamalıyız. Bugünü, 17 Temmuz 2026 Cuma gününü benim efendim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşardı? O bugün, bugünün dünyasında Anadolu'da yaşasaydı, dünyada hayatta olsaydı o ne yapardı? Böyle bir soruyla güne başladığımızda ümit ederim şeytana ve nefsimize dizgin vurabilmeyi ve bizi biz eden değerleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe efendilerimize, sahabe efendilerimizinden de kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa ve şanlı ecdadımızın da İslam meşalesini kıtaların ötesine taşıdığı gibi haramı helali, hak ve hakikati dünyaya öğreten bir toplumun ahfadı, evlatları ve bugünkü nesilleri olarak da bizim için tek kurtuluş reçetesi güzel ahlaktır. Teknolojiden ne kadar ileri gidersek gidelim, ne kadar bilgisayar gelişirse gelişsin, yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, insanın yapmak zorunda olduğu, yaptığı işlemleri bilgisayarlar ya da robotlar yapar hale gelirse gelsin, insanın insan edecek en önemli vasıf onun güzel ahlakıdır. Güzel ahlak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Bizim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim ve sünnet bizim için fevkalade önemli iki kaynak, iki delil. Kaldı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik öncesi hayatı da peygamberliğinden son nefesine kadar geçirdiği süreçler, kurduğu yuvalar, yetiştirdiği evlatlar, sahabe efendilerimizle olan ilişkileri, özellikle Darül Erkam'da ilk Müslüman olanlara yaptığı nasihatler, rehberlikler, Medine-i Münevvere'de de Ehli Suffa dediğimiz o peygamber mescidine hemen bitişik ortamda olan o Allah'ın pek çok müjdesine mazhar olmuş sahabe efendilerimize yaptığı nasihatler bizim bugün içerisinde bulunduğumuz sıkıntıları çözmemize ve kendimize insanca yaşayacak, muhsince ve mümince yaşayacak, Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir insan olarak bir baba, bir anne, bir bu aziz vatanın ferdi olarak, bir dünyalı olarak alnı açık yaşayabilecek tüm bilgi ve kaynak bu Kur'an, sünnet ve 15 asra yaklaşan müktesebatımızda vardır. Şimdi güzel ahlak bu kadar önemli. Şüphesiz hep şunu söylüyoruz. İman olacak, şüphesiz olacak. Peşine ibadetler olacak. Bu ikisinin doğal sonucu güzel ahlak olacak. Bir insanda güzel ahlak varsa onda biz imanın da, yani iman edilmesi gereken hususlara da sahip olduğunu, yetmez. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, sadakasıyla, zekatıyla, doğruluğuyla, her şeyiyle ibadetlerin, yani salih amelin ve güzel ahlakın da o kişide bir araya gelmiş olduğunu kabulleneceğiz. Daha açık söylemem gerekirse

bir kişide güzel ahlak görmediğimiz zaman onun acaba iman ve salih amel konusunda yeterli midir değil midir sorusu hemen gündeme gelebilir. Çünkü bir mümin şeksiz şüphesiz inanmışsa her şeyi işiten, her şeyi gören, her şeyi yaratan bir ve tek olan Allah'a ihsan sıfatıyla inanmış bir mümin yalan söyleyemez, haksızlık edemez, kalp kıramaz, dedikodu edemez, haram lokmaya talip olamaz, faizden, zinadan, sanal kumardan, hepsinden kendisini koruma ihtiyacı duyar. Neden? Her yerde onu gören bir Rabbi var. Her yerde gören bir Rabbinin, işiten bir Rabbinin olduğuna inanan bir insan sanal sıfatlarla sanal medyada itibar suikastı yapamaz. Her yerde ve her zaman o Rabbi ile beraber olmanın bilinci, şuuru içerisinde davranmak zorundadır. Ve bu zorundadır derken böyle yapmakla mutlu olacaktır. Gerçek mutluluk, gerçek huzur dünyada insanın kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, tüm ilişki kurduğu unsurlarla olan o ahengin sağlanabilmesi ancak böyle mümkündür. Çünkü ne zenginlikler, ne ünvanlar, ne mevki makamlar, ne başka dünyalık şöhretler insanı mutlu etmeye yetmiyor. Geçmişimize bir ya da iki kuşak geriye dönüp baktığımızda, kabristanları ziyaret ettiğimizde, bu dünyadan şu kadar ömür yaşayıp gelip giden insanların hayatlarına baktığımızda da bunu kendimiz de görebilir, keşfedebilir ve kendimiz onlardan ibret alıp kalan ömrümüzü Yüce Allah'ın rızasına uygun nasıl geçirebilirim diye bir rota çizmemiz gerekir. Böyle bir girizgahtan sonra ben sözü şuraya getirmek istiyorum. Madem ki mutlu olmanın biricik ilacı, mümince yaşamanın biricik çözümü ve rotası güzel ahlak, biz bu güzel ahlakı nerede elde edeceğiz? Ne zaman başlayacak bu eğitim? Ne zamana kadar devam edecek? Bunun karnesini kim verecek? Bunun ölçme değerlendirmesini, bizim güzel ahlak konusundaki artılarımızı, eksilerimizi, müspet ya da menfi yönlerimizi, olumlu ya da olumsuz taraflarımızı kim bize gösterecek? Bismillah. Önce ailede başlayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz evvel okumuş olduğum hadis-i şeriflerinde her doğan çocuk kullu mevludin yuledu alel fıtrah buyuruyor. Her doğan çocuk fıtrat üzere, yani İslam'ı yaşamak üzere doğar. Bir emanettir değil mi? Yavrumuz, bebeğimiz bir emanettir. Kur'an-ı Kerim'e şöyle baştan sona baktığımızda insanoğlunun bir nefisten yaratıldığı, ondan da eşler yaratıldığına dair ya da bir erkek bir dişiden yaratıldığına dair ayetler var. Özellikle A'raf suresinin 189 ve 190. ayetlerinde kıyamete kadar oradaki hikmeti aramamız gereken bir husus işaret buyuruluyor. Yani bir yuva kurulup da eşler bir araya gelip izdivaç hasıl olup artık bir bebek, bir evlat beklenmeye başladığında diyor, eşler dua etmeye başlarlar. Anne baba adayları Allah'a yalvarmaya başlarlar. Ne derler? Allah'ım bize bir salih evlat verirsen, hani Anadolu'da bir söz vardır, azadan noksansız, kusursuz bir evlat verecek olursan, lenekûnenne mineşşâkirîn, biz sana şüphesiz, mutlaka, muhakkak teşekkür edeceğiz, şükredeceğiz. Buna karşılık kulluk görevimizi yapacağız. Çok manidardır. Öğrencilik yıllarımda bile çok dikkatimi çekmiş. O gün bugün A'raf suresinin 189 ve 190.

ayetlerini okuduğumda hakikaten vücut kimyamda bir değişiklik, koca koca soru işaretleri doğar. Neden biliyor musunuz? Buyurur ki Yüce Mevla, biz onlara salih ya da saliha bir evlat verdiğimizde, güzel bir oğlan çocuğu ya da bir kız çocuğu onlara lütfettiğimizde, o çocuk üzerinde bizde şirke düşerler, haddi aşarlar. Bebek doğuyuncaya kadar Allah'a dua eden, Allah'ım Rabbena, Rabbena, Rabbena diye dua edenler bebeği kucağa aldıklarında değişirler. Büyük harflerle konuşmaya başlarlar. Ben mümine, inanan insanlara şirki yakıştıramam. Ama bu ayet kıyamete kadar geçerli bir evrensel mesaj içerdiğine göre, çocuğu beklerken, bebeği beklerken yaşadığımız o heyecanla yaptığımız dualara Yüce Mevla sahip çıkmamızı emrediyor. Siz dua ettiniz, vesile oldunuz. Ben bir kulumu size emanet ettim. Doğan bebek de Allah'ın kulu, değil mi? Kimse ona sahiplenmesin. Mesela anlamakta zorlandığım cümlelerden birisi, televizyonda, şurada, burada, bir çocuk yaptık, İkinci çocuğu yapacağız, üç çocuk sahibiyim gibi cümlelerden ben ürperiyorum. Yapmak, sahip olmak, bunlar son derece iddialı. Müminler bu tür cümleleri kurarken bile edebiyle kurmalılar. Cenab-ı Hak bize böyle bir evlat lütfetti. Mevlam bize bu çocuğu nasip etti. Aynı cümleyi böyle de söyleyebiliriz, değil mi? Şimdi bakıyoruz gene ayet-i kerimelere. Mesela Furkan suresinde biz dua eden insanlardan bahsediyor Yüce Mevla. Nasıl bir dua? اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Furkan suresi 74. 75'te de devamı var. Rahman'ın has kulları, güzel insanlar Rablerine hep dua ederler. Allah'ım bize göz aydınlığı olacak eşler, göz aydınlığı olacak çocuklar lütfeyle Allah'ım. Ve öyle çocuklarımız olsun ki onlar senden sakınanlara da, takva ehline de, senin Rahman'ın has kullarına da, güzel kullarına da, razı olduğun kullarına da rehberlik edebilecek bir kalitede imana, kalitede salih amele, kalitede bir güzel ahlaka sahip olsun Allah'ım diye dua ederiz, değil mi? Bu da bir güzel dua. Zaten Yüce Mevla bize İslam fıtratı üzere doğmuş bir bebek lütfediyor. Biz de sürekli dua ediyoruz, ya Rabbi bize salih bir evlat lütfedersen biz sana şükredenlerden olacağız diyoruz. Araf suresinde 189'da, Furkan suresi 74. ayette Allah'ım bize göz aydınlığı olacak çocuklar ver diyoruz. Peki pek çok bu konuda ayet-i kerimeler var. Zamanımız yettiği ölçüde bir kısmını sizinle ancak hasbihal edebileceğiz, paylaşabileceğiz. Gene benim çok dikkatimi çeken Nahl suresinin 78. ayetinde ise Bismillah, Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en. Yüce Mevla buyuruyor ki biz sizi analarınızın karnından, rahminden hiçbir şey bilmez halde çıkardık. Yani bebeğin doğumunun o masum halini, tertemiz halini, ana sütü gibi tertemiz halini en güzel bir şekilde ifade eden bir ayet. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en. Hiçbir şey bilmez halde verdik. Sonra ne yaptık? Ve ceale lekumus emma vel absara vel afide. Sonra şükredilsin diye, buna karşılık Allah'a karşı şükredilsin diye kulaklar verdik, gözler verdik, kalpler verdik. Demek ki bebek bize, batılılar buna tabula raso demişler bazı düşünürler. Yani boş bir levha halinde

insanoğlu dünyaya gelir anlamında sözler söylenmiş. Onun esas kaynağı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi 78'de biz şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, hatta bunda da bir sıra var mı diye ulema müzakere etmiş. Yani önce kulağın ifade edilmesi, sonra gözün ifade edilmesi, akabinde de kalpler verilmiş olmasının hikmeti üzerinde de düşünülmüş. Bu ayetleri neden üzerinde tefekkür ediyoruz? Yüce Allah Celle Celaluhu aileye İslam'a hazır bir şekilde yoğrulmuş bir evladı lütfediyor ve ona dış dünyadan alabileceği verileri, yani duyu organları dediğimiz bütün onu kemal sıfatlarla bilinen bilinmeyen, hatta belki insanoğlu kıyamete kadar kendini keşfedecek değil mi? Benim ısrarla bir tezim var. Bakmayın bizim uzaya gittiğimize diyorum. Bakmayın işte şu gökdelenler, bu denizaltılar. Henüz daha insanoğlu kendi biyolojik yapısının keşfini tamamlayabilmiş değildir. Sadece tıp dünyasındaki olup bitenlere bakmamız halinde bile bunun karşılığını görmemiz mümkün. Şimdi değerli kardeşlerim, insanı mutlu edecek en önemli husus güzel ahlaksa, aileler huzurla kurulup, ahenkle kurulup, rıza ile kurulup bir araya geldiklerinde Allah rızası için birbirlerini sevip sayıp birbirlerine hürmetle yuvayı kurduklarında, o yuvada doğan bebek, İslam fıtratı üzerine doğan bebeğin yetiştirilmesi görevi anne ve baba olarak ve aile büyükleri olarak bizim üzerimize fevkalade bir önemli sorumluluk olarak geliyor. Ve daha henüz, dikkat buyurun, çocuklar okula gitmeden, daha 0-3 arası, 0-4 arası çocuk sürekli etrafını gözlemleyerek, belki konuşmayı bilmiyor, belki henüz adını bile telaffuz edemiyor, ayakta duramıyor, belki başlangıçta gülmeyi bile beceremiyor ama sadece ağlayarak derdini, meramını annesine ve çevresindekilere anlatıyor. Ben de hayranlıkla izliyorum o anneleri. Ağlamanın ne anlama geldiğini çok çabuk çözen anneler var değil mi? Diyor ki karnı acıktı. Ya da karnı tok ama hazmedemedi, onun için ağlıyor diyor. Ya da altının temizlenmesi gerekir diyor. Belki çocuk tek frekansta ağlıyor ama anne onun niçin ağladığı konusunda da ona rehberlik ediyor, tercümanlık ediyor. Anneler bu anlamda gerçekten çocukla anne arasındaki ilişki başka hiç iki varlık arasında olmayacak kadar, olmayan kadar fevkalade önemli bir ilişki var. Peki bu ciğerparemiz olan, doğduğunda akika kurbanlarını kestiğimiz, eşin dostun bizi tebrik ettiği yavruyu güzel ahlaklı yetiştirme konusunda yeterince duyarlı mıyız? Bugünün sorusu bu. Bugün ülkemizde de dünyada da sorunları yukarıdan aşağıya yazın deseniz, kimisi ekonomi der, şu der, bu der ama savaşlar der, tamamının başına güzel ahlak eksikliği desek mübalağa etmiş olmayız. Dünyamızın muhtaç olduğu şey Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıdır. Güzel ahlakın içerisinde helale talip olmak, haramdan kaçınmak vardır. Güzel ahlakın içerisinde kanaatkarlık vardır, hoşgörü vardır, bağışlanma vardır, paylaşma vardır, sevgi vardır, gülümseme vardır, dostluk vardır, komşuluk vardır, akrabalık vardır, hemşerilik vardır, vatandaşlık vardır. Sayabiliriz daha. Güzel ahlak sahibi olsa bir tüccar müşterisini kandırır mı? Güzel ahlak sahibi olsa komşusuna bir insan zarar verir mi? Güzel ahlak sahibi olsa trafikte insanlar birbirine korna çalar mı?
Güzel ahlak sahibi olsa, çünkü güzel ahlakın içerisinde ne var? Kendine yapılmasını istemediğini, başkalarına da yapılmasına razı olmayacaksın. Kendin için istediğini diğer kardeşlerin için de isteyeceksin. Başka ne var? Güzel ahlakın içerisinde men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmeyeceği kalitede bir insan olmak var. Şüphesiz aziz kardeşlerim, bir çocuğun, bir bebeğin, bir insanoğlunun yetişmesinde, evet sözlerimizin başından itibaren aileden bahsediyoruz ama çevrenin de, eğitim kurumlarının da çok ama çok önemli etkileri olmak zorunda. İlkokuldan itibaren üniversiteye kadar ki eğitim süreçlerinde de sürekli bu evladın, bu yavrunun iyi bir insan, iyi bir vatandaş, iyi bir kul, iyi bir ümmet olması için herkes elinden geleni yerine getirmeli. Ama takdir edersiniz ki aile, çevre ve eğitim kurumları diye bu üçlü sacaya etki eden müesseseler içerisinde ilk sırada aile var. Biraz evvel de ifade ettik. Pırıl pırıl sadece ana sütüyle beslenen bir bebeği biz ayakta durabilecek, kendini ifade edebilecek, lehte ve aleyhinde olan şeyleri tercih edebilecek, hayrı şerden ayırt edebilecek bir yaşa kadar ailede büyütüyoruz biz. Şüphesiz iyi bir çevrede olması, iyi akranlarıyla, arkadaşlarıyla, oyun arkadaşlarıyla beraber yol yürümesi, arkadaş seçimine de ailenin yardımcı olması, rehberlik etmesi şüphesiz çok önemli. Ama bunlar içerisinde en önemlisi çocuğa iyi bir rol model olmak. Malum bebek, farkına varalım varmayalım, bunu belki genç anneler, şu anda sesimizi işiten ekranları başındaki bacılarımız, annelerimiz çok iyi gözlemlerler. Belki çocuk henüz daha konuşamıyordur ama etrafında olup bitenlerin müspet ya da menfi, olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda daha bebek yaşta bilgi sahibi olmaya başlıyor. Yani bebekler ana babanın birer aynası oluyor değil mi? Aynası oluyor. O zaman buradan hareketle problemi dışarıda aramayalım. Bazen aile ortamında, misafirin yanında, çocuğun ağzından kötü bir söz çıktığında ailede şöyle bir savunma başlıyor. Bunu diyor işte bilgisayardan öğrenmiş, televizyondan öğrenmiş, kreşten öğrenmiş, okuldan öğrenmiş, dışarıdan öğrenmiş. Yani ana baba olarak biz masumuz, biz üstümüze düşeni yaptık. Bu çocuk dışarıdan aldı geldi bu kötülüğü. Hakikaten bebekler bulaşıcı hastalıkları dışarıdan getiriyorlar. Bu da bir vaka. Ben de torunlarımdan biliyorum. Yani bebek bir bakıyorsunuz ki hastalanmış. Niye? Gittiği yerde hasta çocuklar var, geliyor. Doğrudur. Ahlaksızlık da bulaşıcıdır. Yalan bulaşıcıdır. Haram bulaşıcıdır. Kötülük bulaşıcıdır. Ama iyilik de bulaşıcıdır. O çocuğun şunu bir kere mazeretlerin arkasına saklanmadan kabul etmemiz lazım. Acaba çocuğun dünyada öğrendiği ilk yalan anneden mi öğreniliyor, babadan mı öğreniliyor, abiden mi, abladan mı öğreniliyor? Bir örnekle bunu anlatmaya çalışalım ya da anlamaya çalışalım. Mesela eve bir misafir gelecek. Artık herkeste telefon var. Telefon çaldı, anne telefona baktı. Karşıdaki kimse dediler ki biz size yarın, akşam, bugün, öğleden sonra misafirliğe gelmek istiyoruz. Anne cevaben dese ki müsait değiliz, biz başka yere gidiyoruz dediğini varsayın. Bunu duyan çocuk, bunu duyan bebek annenin verdiği cevabı takip ediyor. Bekliyor.
Annem diyor telefonda cevap

0: cevaben dedi ki biz müsait değiliz. Biz misafirliğe gideceğiz, alışverişe gideceğiz, başka yere gideceğiz. Gidilmeyip de evde kalındığında çocuk diyor ki hani biz bir yere gidecektik. Hani evde değildik. Hani müsait değildik. Anne niye gitmiyoruz? Anne dese ki evladım ya şimdi kim uğraşacak onlarla, öyle deyiverdim dediğini varsayın. İşte çocuğun ilk yalanı evde öğrendiğine sıradan bir örnek. Karşı komşu geldi dedi ki komşum benim düdüklü tencerenin tepesi arızalandı. Misafir de gelecek, ne olur sizin bir tencereyi ödünç veriverin dedi. Eskiden vardı bunlar ama şimdi böyle komşuluklar inşallah ümit ederim yaşıyordur. Evin annesi dese ki bizimki de arızalı ve vermese. Yarın bir gün annesinin o arızalı dediği tencereyle yemek yaptığını gören çocuk sormayacak mı? Hani anne bizim tencere de arızalıydı. Bakın ciğerparemiz, bunların örneklerini her birimiz kendi gönül dünyamızda çoğaltmamız mümkün. Bunları niye örnek veriyoruz? Biz belki bunların çok farkında değiliz. Sizleri tenzih ederim değerli kardeşlerim ama yalanın pembesi de yalandır. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendimizin pencere kenarından evladına gel evladım yeter artık oynadığın, içeri gir, sana hurma vereceğim diye evladını ikna etmek için taahhütte bulunana Peygamber Efendimiz hemen varıyor soruyor. Çocuğuna vaat ettiğin o hurmayı verdin mi, verecek misin? Evet ya Resulallah. Eğer vaat ettiğin o hurmayı vermeseydin bu sana yalan olarak yazılırdı diyor. İslam'ın ahlak anlayışı bu. Müslüman aldanmaz, aldatmaz. Biz belki de en büyük aldanmayı kendi aile içimizde yaşıyoruz. Çocuklarımızı kendi elimizde, kendi yalanlarımızla beslemeye başlıyoruz. Anadolu'nun güzel bir sözü var. Benim de çok hoşuma gider. Diyor ki Anadolu irfanı, doğurmakla bitmiyor, yoğurmak gerek onu. Yani bebeği dünyaya getirmekle analık babalık görevi bitiyor değil ki. Doğurmakla bitmiyor, yoğurmak gerek onu. Gayrısına bırakma da sen eğit onu. Yani başkasından bekleme. Çocuğun en iyi bir şekilde hayata hazırlanmasını sağlayacak emeği, gayreti göster. Kolay bir şeyden mi bahsediyoruz? Çocuk yetiştirmenin sıradan bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Hele hele Yüce Mevla'nın razı olacağı, Peygamber Efendimiz'in razı olacağı bir bebeği yetiştirmenin, hele hele sosyal medyanın, televizyonun, internetin ve diğer unsurların bu kadar yaygınlaştığı, ayağa kalkmayı, ayakta durmayı beceremeyen bir bebeğin bile bu yapay zeka ürünü olan telefonları açabilme becerisini gösterdiği bir ortamda çocuk yetiştirmenin kolay olduğunu mu söylüyoruz? Hayır. Ama mükafatının hem dünyada hem de ahirette muhteşem bir mükafat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü benim peygamberim Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Ma nehele validun veleden min nahlin eftale min edebin hasen." Hiçbir baba, ama hiçbir baba, bunu ebeveyn diye de genişletebiliriz. Baba ve anne evladına güzel terbiyeden daha değerli, daha üstün bir miras, bir hediye bırakmaz. Çocuklarına dünyalık bırakan kardeşlerim, şüphesiz onların namerde muhtaç olmamaları için siz hayattayken de, siz hayattan veda edip gittikten sonra da helal rızıklarla hayatlarını devam ettirmesi için helal kazançlarınızla bazı tedbirler alabilirsiniz. Ama bu tedbirlerin içinde ilk sıraya yazacağınız şey ne? Yavrunuzun güzel ahlak sahibi olması. Güzel ahlak sahibi olmadığında tersinden, mefhumu muhalifinden baktığımızda ne oluyor? Dünyaları bıraksanız evladınıza, çok zengin olsanız ve ona da dünya kadar miras bıraksanız, Allah esirgesin, şu mübarek günde dua edelim öylesi bir akıbetten, sizin daha mezarınızın toprağının nemi kurumadan şurada burada sizin yemeye kıyamadığınız şeyleri çarçur edebilir mi? Çarçur edebilir. Ama helal lokmayla beslenen çocuklar, babası yeterince miras bırakmasa bile ona hak ve hakikati öğretmişse, imanıyla, salih ameliyle ve güzel ahlakıyla büyümesine rehberlik etmişse, fakir bile ölse o baba, geride kalanlar alın terinin kutsallığına inanırlar, helal lokmanın kutsallığına inanırlar, çalışırlar da çalışırlar, gayret ederler. Ben yakın çevreme de, kendi ailemde de ısrarla şunu vurguluyorum: yavrularımızı en zor zamanlara göre yetiştirelim. Güzel ahlakın önemli unsurlarından birisidir. Bunu niye söyleme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü anne babaların merhametleri, çocuklarına olan aşırı sevgileri, buna sevgi denir mi onu siz takdir edin, çocuğun sorumluluk almasına, zamanında doğru bir şekilde yetişmesine engel olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Babası dese ki ya kızımızı oğlumuzu hadi annesi kaldır sabah namazı kılalım. Anne aman dokunma ona, gece geç yattı. Aman dokunma ona, sınavları var. Aman dokunma ona, kursa gidecek. Aman dokunma ona, efendim spora gidecek, yüzmeye gidecek. Gitsin ama ibadet. Bu sözümü lütfen yabana atmayın değerli kardeşlerim. Ananın babanın merhametinin çocuğun güzel ahlak sahibi olmasına engel olabileceğine ihtimal verilir mi? Vermez. Hangi anne, hangi baba çocuğunun avere olmasını ister? İstememeli. Buna aklı selimle baktığımızda her anne baba evladının kendisinden daha iyi olmasını ister. Herkes birbirini kıskanabilir. Kardeş kardeşi kıskanır, arkadaş arkadaşı kıskanır. Maalesef şeytan bu konularda, nefis bu konularda fazla mesai yapar. Ama babalar, analar der ki ben yiyemedim o yesin. Ben giyemedim o giysin. Ben oynayamadım bu oyuncaklarla o oynasın. Ben bu okula gidemedim yokluk yüzünden, onu gönderelim. Borçlanalım, tasarruf edelim, onu gönderelim. Ya sonra? Burada söylemeye çalıştığımız şey şu: akademik başarısının yanı sıra onun ahlak eğitimini, yani iman, ibadet ve ahlak konusundaki yaşına uygun bir eğitimini de anne babalar üstlenmek zorundadır. Anne babalar onları özel okula göndermekle aylar boyu, yıllar boyu maaşları kadar taksit ödemekle çocuklarına karşı annelik, babalık görevlerini yaptıklarını zannetmesinler. Ailenin yerini hiçbir şey ikame edemez. Benim kendi yöneticilik zamanımda bile Kur'an kurslarımızı, yatılı Kur'an kurslarımızı gezdiğimde çocuklara sorardım, orada kalan yavrularımıza, hafız adaylarımıza: annenizi özlüyor musunuz? Babanızı özlüyor musunuz? Evinizi, evinizdeki aşı özlüyor musunuz? Bazen çocuklar kursu övmek için, hayır burası bizim evimizden. Yok öyle şey. En iyi kurs, en iyi yurt ailenin yerini ikame edemez, etmemeli. Analar, babalar analıklarını, babalık görevlerini devredemez. Çocuğum için ben hem analık hem babalık yaptım. mutlaka eksik kalmıştır. Ana analığını eder ama acaba babalığı edebilir mi? Ben çocuğuma hem ana oldum hem baba oldum. Eksik. Sen baba olmuşsundur ama anadan alınması gereken o hususiyetler, o merhamet, o sevgi duyguları çocukta eksik kalmıştır. Bugünün şikayet ettiğimiz şeylerin altında, tekrar ediyorum yeni gelen kardeşlerimiz için, dünyamızda da, memleketimizde, ülkemizde de, aziz vatanımızda da en büyük eksiklik güzel ahlak. Güzel ahlakın eksik olduğu yerde maddi şeylerde yapılan gelişmeler bizi mutlu etmeye yetmiyor. Sürekli iç dünyamızda bir sıkıntıdan, dertten, tasadan şikayet haline gelir oluyoruz. O zaman özetle şunu hep beraber karar verelim. Değerli müminler, böyle gelmiş ama böyle gitmesin diyorsanız, dikkat buyurun, çocuğun yetişmesinde, özellikle ahlak eğitiminde eğitim kurumları, okullar, ilkokul, ortaokul, lisesi, üniversitesi, çevre taşın altına parmağını koyacaksa, analar, babalar, dikkat buyurun, onlar yüreğini koyacak, kalıbını koyacak. Bizi 15 Temmuz'a getiren sebeplerden birisi de, şu yakın mazimizi bir hatırlayın, çocuklarını, zeki çocuklarını gece gündüz bazı kurumlara, onları siz biliyorsunuz, veriveren aileler. Öyle verince sanki tamam, benim çocuğum dünyasını da ahiretini de elde eder diye bir yanlış kanaata sahip olanlar. Onun için ısrarla diyorum, ailenin yerini başka bir şey ikame edemez, etmemeli. Nimetiyle, külfetiyle yavrumuzun iyi bir insan, muhsince, mümince yaşayacak bir Allah'ın kulu, Resulullah'ın ümmeti, bu devletin, bu milletin bir eri, şehitlerin ahfadı olarak yetişecek bir nesle talipsek, hep beraber bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. O zaman elimize masum olarak tertemiz hediye edilen yavrularımızın henüz daha doğum öncesinde, ya Rabbi sen bize salih bir evlat lütfedersen biz sana şüphesiz şükredenlerden olacağız diyenler son güne kadar bu sözlerine sadık olacaklar. Yavrularını en iyi bir insan olarak yetişmesi için akademik başarılarının yanı sıra dini mübini İslam'ı imanıyla, ibadetiyle, güzel ahlakıyla özümsemiş insanlar olarak yetişmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Aziz kardeşlerim, zor, meşakkatli ama neticesi, semeresi hepimizi mutlu edecek bir formülden bahsediyor. Bu bizim ortaya koyduğumuz bir formül değil. Yüce Mevla'nın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla kıyamete kadar gelecek insanlara, özellikle Müslümanlara koyduğu bir bereket yolu. Bunu yaptığımız ölçüde Allah'ın izniyle bu bize külfet de olmayacak. İnsanın evladıyla meşgul olması, kaliteli bir zaman ayırması, onun acısını, sevincini paylaşması, akşam gün boyu olup bitenleri onunla müzakere etmesi herhalde ona bir külfet olmayacaktır. Cenab-ı Hak, dünya durdukça bu ezanlarımızı okuyacak, bayraklarımızın dalgalanmasına hizmet edecek güzel nesiller yetiştirebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bize de nefsimizi, neslimizi ıslah edecek bir basireti, feraseti, sabrı, azmi, cesdi bizlere lütfeylesin. Cenab-ı Hak bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Olup bitenlerden ibret alabilmeyi, ders çıkarabilmeyi, yanlışların, hataların tekerrür etmeden bu aziz vatanda, bu necip milletin hür, bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi için üzerimize düşen görevleri bir hakkın yerine getirebilme sorumluluğunu hepimize nasip eylesin inşallah. 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere din için, vatan için, mukaddesat için fedai can eden bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Makamları âli olsun. Gazilerimizden ahirete göçenlerinin makamları da âli olsun. Cennet olsun inşallah. Cenab-ı Hak bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize acil devalar ihsan eylesin. Şu anda aziz vatanın dört bir köşesinden camileri teşrif eden, camilerde diz çöküp Yüce Mevla'ya yönelen kardeşlerimizin gönüllerinden geçen, belki benim sözlerimle dile getiremediğim bütün makul dileklerini Rabbim makbul eylesin. Amin, amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastaneye yürüyün. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu. Reklam.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım? Toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bahşettiği nimetlerden, engin şefkat ve merhametinin tecellilerinden biri de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi kelamdır. O asla sıradan bir söz değildir. Kur'an-ı Kerim, sözlerin en güzeli ve en mukaddesidir. O hidayet kaynağı, şifa menbaıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığı hak ve hakikate, iyilik ve adalete, huzur ve muhabbete sevk eden rahmani bir muştudur. Ayeti kerimede buyurulduğu üzere, bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim, rahmet peygamberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir, asla değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz, şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz buyurarak bu gerçeği beyan etmektedir. Kur'an-ı Kerim, insan ürünü değildir, Allah Teala'nın kelamıdır. O bir benzeri şöyle dursun, bir suresinin hatta bir ayetinin dahi benzerinin getirilemeyeceği yüce bir kitaptır. Kur'an, Cenab-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerimizi düzenleyen bir kılavuzdur. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine sarılan kişiler yolunu kaybetmezler. Onun ilkeleriyle hayat süren aileler huzur bulurlar. Onun ahlakını kuşanan toplumlar güven içinde yaşarlar. Onun adaletini benimseyen milletler güçlü olurlar. Hayatında Kur'an-ı Kerim'e yer vermeyenler, onun emirlerine ve yasaklarına riayet etmeyenler, ayetlerini alaya alanlar ise ancak kendilerini küçük duruma düşürürler. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. İşte bu kitap, Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Değerli müminler, devletimizi, vatanımızı, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmenin yolu, değerlerimize sahip çıkmaktan geçmektedir. Bilelim ki bu değerlerin içerisinde Kur'an-ı Kerim vardır, sünnet-i seniyye vardır, meşruiyetini İslam'dan alan örfümüz

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre

3 Zafer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Ben Uğur Subaşı. Sesimin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, bugün tahrif meselesinden bahsedeceğiz. Sözlükte dönmek, döndürmek, bir şeyi başka bir yöne çevirmek anlamındaki harf kökünün tef'il kalıbına aktarılmış şekli olan tahrif, değiştirmek demektir. Terim anlamındaysa sözü asıl manasından çıkarıp ihtimal verilebilecek başka bir manaya taşımak suretiyle yorumlamak diye tanımlanabilir. Bu işlemi yapanlara muharif, değiştirilen metne de muharref denilir. Kur'an kendisinden önceki ilahi kitapların tahrif edildiğini beyan etmektedir. Müslümanlar ehli kitabın kendilerine verilen kitapları tahrif ettiklerini ortaya koymak üzere Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid'i incelemiş ve bu hususta reddiye literatürü diye anılan birçok eser yazmışlardır. Söz konusu literatüre göre tahrif işlemi şu yollarla gerçekleştirilmiştir. İlki, kelime ve harflerin yerlerini değiştirme veya onlara hakiki manalarının dışında bir anlam yükleme. Birincisine Bakara suresinin 75. ayeti, ikincisine ise Nisa suresinin 46 ve Maide suresinin 13 ve 41. ayetleri işaretle bulunmaktadır. Söz konusu ayetlerde Yahudiler kastedilerek Allah'ın kelamını dinleyip veya okuyup anladıktan sonra tahrif ettikleri, yani asıl ve gerçek manalarını terk edip gerçekmiş gibi zannedilebilecek yanlış mana ve yorumlar yaptıkları ifade edilmekte. Sevgili dinleyenler, bu yollardan ikincisi tebdil yöntemi. Kur'an-ı Kerim'de tahrif anlamında değiştirmek manasındaki bedil kökünden türemiş olan tebdil kelimesi de kullanılmaktadır. Bu husus Kur'an'da onu kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler ve kelamı kendilerine söylenmeyen bir lafla değiştirdiler ifadeleri yer almaktadır. Buradaki tebdil, değiştirilen şeyin yerine başka bir şeyin konulması şeklinde olabileceği gibi neshedilip ortadan kaldırılması şeklinde olması da söz konusudur. Kur'an'da ayrıca Yahudilerin kendilerine verilen talimatı değiştirerek yerine başka beyanlar koydukları da ifade edilir. Sevgili radyo dostları, tahrif yollarından bir diğeri iştira yolu. Kur'an'da Yahudi alimlerine atıflar yapılarak bunların kendi elleriyle yazdıkları metinlerin vahiy ürünü olduğunu söyledikleri, Allah'ın indirdiği vahiy gizledikleri, bütün bunların karşılığında değersiz dünya menfaatini hedefledikleri haber verilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önceki kitaplarda müjdelendiğini belirten ayetler de tahrifle ilişkilendirilmiştir. Nitekim A'raf suresinin 157. ayetinde belirtildiği üzere, son peygamberin nitelikleri Yahudi ve Hristiyanlara gönderilen Tevrat ve İncil'de yazılıydı. Yine aynı şekilde Hazreti İsa'nın kendisinden sonra Ahmet isminde bir peygamberin geleceğini müjdelediği açıklanmıştır. Mevcut kitaplar okunup bu hususlara rastlanmayınca söz konusu metinlerden çıkarıldığı kanaatine ulaşılmıştır. Bazı araştırmacılarsa söz konusu kitaplarda bu anlama gelebilecek ibarelerin bulunduğunu, ancak bu din mensuplarının onlara farklı anlamlar yüklediklerini kaydetmektedirler. Değerli radyo dostları, tahrif işleminin şu yolla da gerçekleşmesi mümkündür. Hakka batılı karıştırma. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey ehli kitap, niçin hakka batılı karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?" buyurulmaktadır. Abdullah bin Abbas, ehli kitabın Tevrat ve İncil'i tebdil ettiklerini ve buna rıza göstermeyen samimi müminlerin zalim kralların işkencesinden kurtulmak için uzlete çekildiklerini haber verir. İbn Hazm ve Karafi gibi alimler bu kitaplarda metin tahrifi yapıldığını söylerken, İbn Haldun ve Makrizi gibileri ağırlıklı olarak mana tahrifinin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Şah Veliyullah Ed-Dihlevi ise Yahudilerin hem metin hem de mana tahrifi yaptıklarını kaydetmektedir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, biz Müslümanlar prensip olarak Yahudi ve Hristiyanlara indirilen kitaplarda yer alıp Kur'an'ın verdiği bilgilere ters düşen hususların tahrife uğramış kısımlar olduğunu kabul edip reddetmekle beraber, temel İslami kaynaklarda bulunmayan, ancak İslami inanç ve terakkilere de aykırı bir yanı olmayan beyanların doğru olabileceğini kabul ederiz. Bunların dışında kalan hususlardaysa, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine amel ederiz. Ehli kitabın sözlerini ne doğrulayın ne de yalanlayın. Ancak Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilene inanırız. Biz Allah'a teslim olanlarız deyiniz. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, kendinize çok ama çok iyi bakın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her sır açığa vurulmaz. İşin sonunun ne olacağını bilemezsin. Bazen tek dediğin çift, çift dediğin tek olur. Bir sırrı iki kişiye söylemişsen artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan bütün sırlar yayılır gider. Şu şeyler hakkında da dudağını az kımıldat. Fikrini, malını, mülkünü kimseye söyleme. Çünkü bu şeylerin düşmanı çoktur. Düşman bunları bilince sana pusu kurar.

reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, pazartesiden perşembeye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.
2: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken İran'da ABD üslerinin bulunduğu körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kırmızı çizgisi olduğunu ilan ederken dünyanın enerji koridorundaki gemi trafiği de büyük ölçüde durdu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Gazze'de geçen yılın Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun durmak bilmeyen bombardımanı bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda can kaybı adeta katlanarak arttı ve Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Savaş uçaklarının hedef gözetmeksizin sivilleri vurduğu son 24 saatte yine çadırlar, evler ve limanlar hedef alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek iddialarla ilgili yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyerek tepkisini dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesi sonrası dosya yıllar

0: Sonra yeniden açılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kuralarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarla kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bağımlılıkları konuşuyoruz ancak bağlılıklarımızı hatırlamak istiyoruz. Çünkü insan hayata bağlılıklarla doğuyor. Hayatını bağlılıklarıyla sürdürüyor. Bağlılıkları ne kadar güçlü olursa hayata tutunması, hayata ilişkin amacı, anlamı yakalaması da o ölçüde kolaylaşıyor. Ve insan kolaylaşan hayatta yaşamını sürdürürken hayatın anlamı üzerinde daha derin bir tefekkür oluşturabiliyor. Evet, insanın kendiyle barışık olması, hayatla barışık olması, evrenle barışık olması, varlıkla barışık olması, yaşarken iyi kilerini çoğaltması, keşkelerinden uzaklaşması ve en önemlisi yüce yaratıcısıyla bir gönül bağı, güçlü bir bağlılık tesis edebiliyor olması, bağlılıklarından aldığı bu güçlü destekle mümkün oluyor. Ancak bazen insanı hayattan koparan, kendinden ve yaratıcısından uzaklaştıran bir takım bağımlılıkların esiri olabiliyoruz. Bugün çağın hastalığı olarak ifade ettiğimiz davranışsal bağımlılıklarla ilgili sohbet etmek istiyorum sizle. Sevgili dinleyenlerim, teknolojinin günlük hayatımızda getirdiği dönüşüm ve kolaylık hepimizce malum. Günlük hayatta teknoloji kullanımının artık vazgeçilmez bir yere sahip olması, her geçen gün hayatımızı kendi güdümünde bir şekilde, kendi istediği istikamette yönetmesi ve yönlendirmesi kaçınılmaz bir gerçeklik. Tabii biz bir takım zararları ve riskleri beraberinde getiren bu dönüşümü özellikle çocuk ve gençler olmak üzere toplumun tüm bireylerinde bağımlılık tehdidi oluşturması yönüyle ele alıyoruz. Ve internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi kavramlarla kendini gösteren bir tehlike alanından söz ediyoruz. Aslında bu tehlike erken tespit edilmesi gereken önlem ve koruma mekanizmalarına ihtiyaç oluşturan, gerekli durumlarda da tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle desteklenmesi gereken ve elbette literatüre davranışsal bağımlılıklar kavramı ile giren bir halk sağlığı sorununu bize hatırlatıyor. Evet, davranışsal bağımlılıklar fiziksel bir maddeye dayandırılamayan davranış tabanlı bağımlılıklar olarak da

tanımlanıyor. Bunlara biz oyun, bilgisayar, televizyon, kumar, alışveriş, yemek gibi bağımlılıkları öncelikle dahil ediyoruz ve biz insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsadığını ifade ediyoruz. Davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluştursa da birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere yol açıyor. Sevgili dinleyenlerim, ruhsal hastalıklar çerçevesinde değerlendirdiğimiz davranışsal bağımlılıklarda internet oyunu oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı da yer alıyor. Tabii bütün bunlar yeni tanımlamalar çünkü bilişim sektörü özellikle son 20 yılın kavramlarını konuşuyoruz ve biz internet oyunu oynama bozukluğu olarak ifade ettiğimiz ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından da 2013 yılında güncellenen Ruhsal Bozuklukların Tanısal El Kitabı 5. baskısında kavramsallaştırılan bir olgudan söz etmiş oluyoruz. Evet, bugün davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde bir çatı kavram olarak teknoloji bağımlılığı ön plana çıkıyor. Teknoloji bağımlılığı üst başlığı altında özellikle dijital oyun, sosyal medya ve çevrim içi alışveriş bağımlılığı gibi alanlar yer alıyor. Bu alanlar başında oyun bağımlılığı olan ve özellikle dijital oyun bağımlılığı olan bir olguyu gündemimize taşıyor ve yine Psikiyatri Derneği, dernekleri ileri düzey araştırmalar yapılmasını öneriyor bu başlıkla ilgili. Ülkemizde de TÜİK'in 2024 yılında gerçekleştirdiği Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre internet kullanım olayı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında %87.1 iken bu yıl yani 2024 yılında yaklaşık %90'a yükselmiş. Cinsiyet ayrımında 2024'te internet kullanımı erkeklerde %92'ler civarında iken kadınlarda bu oranın %86 olduğunu görüyoruz. Yine çocuklarda internet kullanımı 2021 yılında %80'lerdeyken 2024'te %90'lara çıkıyor. Ve internet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde de erkek çocukların %93'ünün yaklaşık, kız çocukların da %91'inin internet kullandığını istatistikler bize söylüyor. Sevgili dinleyenlerim, bu oranlar 2021 yılında sırasıyla %84, %81 yani erkeklerde daha yüksek olarak ölçülmüş. Tabii yine TÜİK 2024'te gerçekleştirdiği çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet kullanan çocukların yaklaşık %98'i düzenli internet kullandığını beyan etmiş. Bu oran 2021 yılında %98 iken düzenli internet kullanan çocukların oranı %43'lerde, hafta içi kullananlar %54 yakın, günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla internette vakit geçirenlerin oranı ise yine %50'den fazla. Sevgili dinleyenlerim, ülkemizde davranışsal bağımlılıklarla mücadele özellikle 2019 yılından itibaren daha çok gündem oluşturmaya başladı. Ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda 2019-2023 Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı ve bu plan onaylanarak yürürlüğe girdi. 2019 yılı özellikle bağımlılıkla mücadele başlığı ile ilgili çok önemli bir yıl. Burada 2019-2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi var. Bu genelge kapsamında paydaş kurum ve kuruluşlarda eylem planı faaliyetlerinin izlenmesi ve yürütülmesi maksadıyla davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışma grubu oluşturuluyor. Kurulda uluslararası çalışmalar ve dünyadaki gelişmeler, yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik geliştirilen çözüm stratejileri değerlendiriliyor. Bakanlık temsilcileri, bu alanda görev yapan uzmanlar ve bütün bunların katkılarıyla çalıştayların düzenlenmesi kararı çıkıyor. Evet, ulusal alanda sorun tespiti ve bu sorunlara çeşitli açılardan çözüm önerilerinin getirilmesi ve neticede uygulanabilir politikaların tasarlanması bu çalıştayların raporlarına göre organize ediliyor. Ve 2024-2028 davranışsal bağımlılık

0: hastalıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı bütün bunlardan sonra oluşturuluyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün özellikle çağın hastalığı olarak tanımlayabileceğimiz davranışsal bağımlılıklara ana hatlarıyla bir genel giriş yaptık ve bu olgunun özellikle son 20 yılda hayatımıza girdiğini, özellikle psikiyatri derneklerinin ve ülkemizde bir takım çalıştayları, organizasyonları beraberinde getiren bağımlılıkla mücadele ile ilgili stratejilerin neticede bir eylem planına dönüştüğünü ifade etmiş olduk. Hepinize bağımlılıkları unuttuğumuz, mümkün olduğunca uzaklaştığımız, ancak bağlılıklarımızı yeniden hatırlayıp güçlü bir şekilde tutunduğumuz bir müreffeh gelecek, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Sessiz olun, bağımlılıklarla mücadeleye devam edin, bağımlılıklarınızdan uzaklaşın, bağlılıklarınızı da yaklaşarak daha güçlü bir şekilde o alandaki varlığınızı hissedin, çevrenize de bu bilinci yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışın benim sevgili dinleyenlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Akçe mekül değil alettir. Yine ahir yenecek nimettir. Olmaz etsen zerusini hırmen, bedeli nanu pirincu rogen. Para yenilen şey değil, sadece rızkını sağlamada bir vasıtadır. Sonuçta yenilecek şey yine Allah'ın yarattığı nimettir. Eğer altın ve gümüşü harman etsen, ekmek, pirinç ve yağın yerini tutmaz.

0: canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Hüseyin Yorulmaz'ın kaleminden Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca isimli biyografik eser. Asıl adı Mahmut Celalettin Ökten olan Celal Hoca, Trabzon doğumlu, baba tarafından Gürcüzadeler olarak bilinen köklü bir aileden gelir. Çok küçük yaşta anne ve babasının vefatı üzerine babaannesinin himayesinde büyür ve henüz çocuk denecek yaşta hafız olur. Trabzon İdadisi'nde okurken medreseye de devam eder. Bu yıllarda dedesi Ömer Feyzi Efendi'nin yerine bir müddet Trabzon Çarşı Camii'nde imam hatiplik de yapar. Daha sonra İstanbul'da Darül Muallimin-i Aliye'yi bitirip Darül Fünun Edebiyat Şubesi'ne kaydolur. Burada okurken hocaları Babanzade Ahmet Naim, İzmirli İsmail Hakkı ve Mehmet Akif Beylerin sevgi ve takdirlerini de kazanır. Ayrıca Arapça, kelam ve fıkıh usulü sahalarında da kendisini yetiştiren Celalettin Ökten, 1911 yılında Darül Fünun'dan mezun olarak İstanbul Sultanisi'nde Arapça muallimliğine tayin olur. Bu görevi esnasında da Celal Hoca olarak şöhret bulur. Harf İnkılabı ile birlikte Arapça derslerinin okullardan kaldırılması üzerine Türkçe hocalığı yapmaya başlayan Celal Hoca, İstanbul'un muhtelif okullarında Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık derslerini de uzunca bir zaman okutur ve 1947 yılında emekli olur. Celal Hoca'nın asıl şöhreti hayatının bundan sonrasında başlar. Zira 1949 yılında Maarif vekaletince İstanbul'da açılan İmam Hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak tayin edilen hocanın kanaati, salt pratik bilgi amaçlı bu kursların orta dereceli okullar haline getirilmesi gerektiği yönündedir. Dönemin Maarif vekili Tevfikileri başta olmak üzere birçok yetkiliyle bu konuda görüşmeler yapar. Ve neticede İmam Hatip okullarının açılması kararının alınmasını da sağlamış olur. Dolayısıyla 17 Ekim 1951 tarihinde öğretim hayatına başlayan İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü de Celal Hoca olur. Böylece günümüz İmam Hatip Liselerinin fikir babası ve ilk kurucularından olan Celal Hoca, İmam Hatip neslinin zihin ve gönül dünyasında apayrı bir yer edinir. Tasavvur dahi edemeyeceğimiz sadelikte bir ömür yaşayan ve bu ömrü adeta İslami ilimlere adayan merhum Celal Hoca, 21 Kasım 1961'de vefat eder ve Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunur.

bulunan aile kabristanına defnedilir. Mekanı cennet, derecesi âli olsun. Bu vesileyle oğlu Saadettin Ökten Hoca'nın ömrü de bereketli olsun. Birçok münevverin sessizce kendi köşesine çekildiği kritik bir dönemde dini ilimler, felsefe ve mantık alanında pek çok gayreti olan, geleneksel kültürün yeni nesle aktarılmasında büyük hizmetler gerçekleştiren Celal Hoca'yı ne kadar tanıyoruz? Yakın dostları ve talebelerince her zaman hayır ve hürmetle anılan bu muhterem ve münevver şahsiyetten yeni nesil ne kadar haberdar? Elbette hocanın örnek şahsiyeti ve ilmi gayreti hakkında pek çok eser kaleme alındı. Bunlardan biri de Hüseyin Yorulmaz'ın kaleme aldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan kapsamlı bir çalışma, bugünkü konuğumuz olan Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca kitabı. Eser, Hüseyin Yorulmaz'ın tabiriyle meçhul bir meşhur olan Mahmut Celaleddin Ökten'in yakınlarının, talebelerinin, dostlarının ve evlatlarının görüşleri dinlenerek ve dönemle ilgili çalışmalar, kayıtlar ve arşivler incelenerek hazırlanmış. Eser için hoca hakkında bu zamana kadar yapılan biyografik çalışmaların en kapsamlısı da diyebiliriz. Ömrünün yarısını Osmanlı döneminde, diğer yarısını da Cumhuriyet yıllarında yaşayan bir münevverin hayatını ele alan bu eser, aynı zamanda yakın tarihe de ışık tutuyor. İnşallah, belki de bu zamana kadar hak ettiği değeri bulamayan ve genellikle ihmal edilen bu mümtaz şahsiyetin örnek hayatını yeniden gündeme getirmeye, yeni nesillerce tanınıp anlaşılmasına vesile olur. Celal Hoca'nın doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarından aile köklerine, büyük çoğunluğunu İstanbul yıllarının oluşturduğu eğitim ve kültür hayatından öğretmenlik ve imam hatiplik tecrübelerine, ortaya attığı ve özverili gayretleriyle hayata geçirdiği imam hatip projesinin her aşamasından ilim yayma cemiyetine, Medine ve hac hatıralarından aile hayatına, ilmi şahsiyetinden edebi zevkine, yakınlarının ve tanıkların beyanları ve tarihi belgeler eşliğinde meydana gelen bu çalışma, Celal Hoca'ya dair ne varsa her şeyi sistemli ve kronolojik olarak bir araya getirmeyi başarmış. İmam Hatip neslinin öncüsü, belagat ve felsefe hocası ve aynı zamanda dervişane ve sade yaşamıyla da tevazuda temsili bir şahsiyet olan Celal Hoca'nın hakkında nice eserlere de öncülük ve kaynaklık etmesi dilekleriyle. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Hüseyin Yorulmaz'ın kaleminden biyografik bir çalışmayı, Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca isimli eseri konuk ettik. Nurettin Topçu Üstad'ın, onun gibi bir ilim ve din adamını değil memleketimizde, İslam dünyasının ufukları arasında dahi tasavvur edemiyorum diyerek ihtiramla tarif ettiği, İman, ilim ve ameli bir bütün olarak hayatını aksettiren ve İmam Hatip neslinin de öncüsü olan merhum Celal Hoca'nın hayatını ve çalışmalarını bütün nesillere aktaran bu kapsamlı çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla kitaplarla kalın. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Fazla söz, sormadan söylenen ve gönlü daraltan sözdür. Az söz, sorulduğunda bir ihtiyacı karşılayacak kadar söylenendir.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken İran'da ABD üslerinin bulunduğu körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kırmızı çizgisi olduğunu ilan ederken dünyanın enerji koridorundaki gemi trafiği de büyük ölçüde durdu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Gazze'de geçen yılın Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun durmak bilmeyen bombardımanı bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda can kaybı adeta katlanarak arttı ve Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Savaş uçaklarının hedef gözetmeksizin sivilleri vurduğu son 24 saatte yine çadırlar, evler ve limanlar hedef alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek iddialarla ilgili yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyerek tepkisini dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesi sonrası dosya yıllar sonra yeniden açılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi.

0: 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kuralarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarla kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerim, sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli takipçilerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler, rızasına muvafık bir hayat nasip eylesin her birimize. Hepimizi her türlü kötülükten, kötülüklerin, bela ve musibetlerin hem maddi olanlarından hem manevi olanlarından korusun. Cenab-ı Hak takdir etmiş olduğu süre sona erinceye kadar razı olduğu hayatı yaşamayı, razı ve memnun olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haşrolmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Nisa suresinden ayet-i kerimeler okumaya devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, biliyorsunuz en son Nisa suresinin 105 ve devamındaki ayetleri arka arkaya iki programda kısa anlamını arz etmeye çalışmış idik. Allah'ın nezdinde, Cenab-ı Hakk'ın katında insanların farklılıklarına göre değil, yaptıklarına göre değerlendirildiğini ve değer gördüğünü, bir insan bir kötülüğü, yanlışı yapar, başkasının üzerine atarsa bunun ağır vebalini kendi arkadaşı diye, kendi taraftarı diye, kendi akrabası diye, kendi grubundan diye, aynı aidiyeti paylaşıyorlar diye yanlış yapan kimseyi savunmamak, efendim haksızlıkta bile desteklememek gerektiğini ifade eden ayetleri 105, 106, 107, 108, 109, 110. Siz lütfen bakın o ayet-i kerimelere. Oradan işlemiş, okumaya gayret etmiştik. Bu kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanların bir araya gelip de konuştukları esnada yaptıkları konuşmaların hangisinin Allah katında ne ifade ettiğini anlatmak üzere buyuruyor ki 114. ayet-i kerimede, la hayra fi kethirin min necvahum, onların fısıldaşmaları

Kararların pek çoğunda hayır yoktur. Gizli görüşmeler, fısıldaşmalar, kulisler, konuşmalar filan. Böyle yani önceki olaylarla bağlantılı olarak hani insanlar bir araya geliyorlar da bir kere bir kalabalığın içerisinde başka insanların yanında birkaç kişinin kenara geçip de alçak sesle fiskos yapması, ayrı bir konuşmaya dalması, fısıltıyla konuşması edebe de aykırıdır. Ahlaka da aykırıdır, sünnete de aykırıdır, ayete de aykırıdır. Bir kere bu yanlış. Bunun dışında hiç kimse bir olmasa aralarında, yani kendilerinden başka kimse olmasa, bir grup bir araya gelseler, kulisler yapsalar, fısıldaşsalar, gizli gizli konuşsalar, bunun da ölçüsü vardır. Yani bu konuşmaların konusu, daha önce bunu işlemiş olmalıyız kıymetli dinleyenlerim. Bu konuşmaların konusu, bu fısıldaşmaların konusu asla günah işler olmamalı, asla yanlış işler olmamalı, asla birisinin ayağını kaydırma, bir başkasına zarar verecek planlar yapma, efendim konusu işte şöyle yapalım, böyle toplanalım, böyle yiyelim, böyle içelim, böyle gezelim, böyle tozalım şeklinde Allah korusun, konusu haram olan konuşmalar, fısıldaşmalar olmamalı. Şimdi ben size sonra unuturum endişesiyle o ayet-i kerimeyi bir kez daha hatırlatayım. Ondan sonra Nisa suresinin 114. ayetine tekrar dönelim. Mücadele suresinin 9. ayeti, yani 7'den başlayabilirsiniz. 7, 8, 9 ama 9'da bir yasaklama geliyor. Bakın lütfen evdeki Kur'an-ı Kerimleri açın. Siz de bakın bu ayet-i kerimelere. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu izâ tenâceytum felâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve ma'siyetir rasûl. Ey iman edenler! İman edenlere sesleniyor. Bize sesleniyor. Allah imandan mahrum bırakmasın bizi. Bu hitaba muhatap olarak yaşayıp ölebilmeyi nasip eylesin her birimize. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman, اِذَا تَنَاجَيْتُمْ, gizli gizli konuştuğunuz zaman, fısıldaştığınız zaman, günümüz tabiriyle kulis yaptığınız zaman, günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. Yani kulislerinizin konusu günah olmasın. Kulislerinizin konusu haksızlık etmek, başkasına haksızlık etmek olmasın. Kulislerinizin konusu peygambere karşı gelmek olmasın. Zaman zaman böyle teknik takibe takılıyor. İşte hakkında diyelim ki dinleme kararı olan kişilerin konuşmaları böyle şeye yansıyor. Sosyal medyaya yansıyor, bakıyorsun bir iki kişi işte konuşuyorlar, fısıldaşıyorlar, planlar kuruyorlar, hesaplar yapıyorlar. Şöyle yapalım, böyle alalım, böyle verelim, oradan bu gelir, buradan şu gider, şunu alırız, bunu yaparız. Helal haram karışmış birbirine, konuşmaların konusu tamamen gayrimeşru, tamamen yanlış, hesaplar yanlış, planlar yanlış, hedefler yanlış, yol yöntem yanlış, her şey yanlış, Allah korusun. Şimdi burada imani bir eksiklik, öyle ifade edeyim, imani bir zafiyet ortaya çıkıyor, bir iman zafiyeti ortaya çıkıyor. Biz bilmiyoruz mu, biz bilmiyor muyuz ki her sözümüzü bilen Allah'tır Celle Celaluhu, her halimizi bilen ve gören Allah'tır Celle Celaluhu. Ağzımızdan çıkan her sözün kaydedildiğini, bizim söylediklerimizden, yediklerimizden, içtiklerimizden, baktıklarımızdan, yaptıklarımızdan ibaret bir amel defterinin yarın önümüze koyulacağını ve bize ikra kitabek kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba, oku kitabını, senin hesabını görmek üzere kendin kendine yetersin diye buyurulacağını defalarca dinliyor, defalarca okuyor, defalarca konuşuyor ama yine bunu sanki bilmiyormuş gibi, sanki söylediğimiz duyulmuyormuş gibi, sanki yaptıklarımız, söylediklerimiz kayda geçmiyormuş gibi yanlış konusu olan sohbetlere, kulislere, fısıldaşmalara, haram ve Peygamber Aleyhisselam'a ya da İslam'ın başka ahkamına ters

düşen işlere karıştığımız olabiliyor, kalkıştığımız olabiliyor. Bu işte onun için burada bir iman zafiyeti söz konusudur. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Kaf suresinde Rabbimiz, yani insanın ağzından bir söz çıksa onu kaydeden bir bekçi, hazır bir bekçi, bir melek mutlaka vardır. Her söz ama mutlaka kayıt altına alınmaktadır. Biz bunu biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor. Bilmek de yetmiyor. Bunu yeni tabirle içselleştirmek, benimsemek, özümsemek, hayat tarzı haline getirmek gerekiyor. Hesabını veremeyeceğimiz bir söz konuşmamak, hesabını veremeyeceğimiz bir iş yapmamak, izahını yapamayacağımız ortamlarda, meclislerde bulunmamak en emin, en salim yoldur. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Allah öyle davranabilmeyi nasip eylesin. Şimdi diyor ki, ey iman edenler, aranızda gizli konuştuğunuz zaman konuşmalarınızın konusu günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme olmasın. Ne yapın? Ve tenacev bin birri ve takva. Eğer kulis yapıyorsanız, bir grup bir araya gelip gizli gizli konuşuyorsanız, bir kenara çekilip hesap plan yapıyorsanız, ne konuda yapın biliyor musunuz? İyilik ve takva hakkında yapın. Konuşmalarınızın, kulislerinizin, fısıldaşmalarınızın konusu iyilik olsun, takva olsun, takva olsun ve وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a saygısızlık etmekten sakının, takva sahibi olarak yaşayın ve bilin ki huzurunda toplanacaksınız, bir araya geleceksiniz. Huzurunda bir araya geleceğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Öncesinde, bir ayet öncesinde diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Keşke, yani bunu bir hayat anlayışı, tarzı haline getirebilsek var ya, suçlar yok denecek kadar azalır, yanlışlar, günahlar adeta toplumda gözükmeyecek kadar düşer, azalır. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Üç kişi olsa da konuşsa, gizli gizli fısıldaşsa, kulis yapsa, dördüncüleri Allah'tır. وَلَا خَمْسَةٍ Bu da yedinci ayeti Mücadele Suresinin. وَلَا خَمْسَةٍ Yani beş kişi bir araya gelse, gizli gizli konuşsa, اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ Altıncılar Allah'tır. وَلَا اَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوا Nerede olursa olsunlar, bu sayıdan az ya da çok insan bir araya gelse, bu sayılardan az ya da çok insan bir araya gelse, gizli konuşsa, fısıldaşsa, kulis yapsa, Allah mutlaka onlarla beraberdir. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sonra yaptıklarını Allah kıyamet günü onlara haber verecektir. Şimdi gözlerinizi 30 saniyeliğine kapatın. Kıymetli kardeşlerim, kapatın gözlerinizi. Mahşerin kurulduğunu, insanların fevç fevç, bölük bölük gruplar halinde yaptıklarının ve yapması gerekirken yapmadıklarının hesabını vermek üzere bir araya geldiğini, kişinin annesinden, babasından, eşinden, dostundan, evladından kaçtığını, herkesin kendi derdine düştüğünü bir kısa bir süre hayal edin, gözünüzde canlandırmaya çalışın. Geliyor. Bütün sırlar ortaya dökülüyor. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Bütün gizlilikler açılıyor. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Tarık suresinde bu ayetler. İnsana bir kuvvet, bir yardımcı, bir destek olacak hiç kimse de yok. Her şey ortaya dökülüyor. Birer birer dökülüyor ortaya. Şimdi sizin, bizim çantamızda, bizim defterimizde yanlışlar var. Yediklerimiz var. Aman yarabbi. Kimse görmemişti. Kanundan kaçmıştık. Kameraya takılmamıştık. Gizli bölgelerde yapmıştık. Gizli anlarda yapmıştık. Bir araya gelmiştik. Yardımlaşmıştık. Birbirimize ele vermemiştik. Yapmıştık.
nelerimiz var, ne olacak şimdi, ne olacak şimdi? İnsanlar yakıcı, adeta terlerinde boğuldukları bir mahşer meydanında bütün sırlar ortaya dökülüyor ve herkes o sırları görüyor. Herkes sırları görüyor. İnsanların ağızları kapatılıyor, eller konuşmaya başlıyor, ayaklar konuşmaya başlıyor, gözler kulaklar, deriler dile geliyor. Hatta اِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ diye anlatıyor Fussilet suresinde Rabbimiz. Allah'ın düşmanları Allah'ın huzuruna geldikleri zaman kulakları, gözleri, derileri aleyhlerine şahitlik eder. Şaşırır insan. Her şeyi itiraf eder bütün azalar. Kendi kendisine kızmaya başlar dili çözüldükten, ağzındaki mühür açıldıktan sonra. Nime şehittüm aleyna? Niye aleyhimize konuştunuz? Niye konuştunuz aleyhimize? Diye kendi kendisine kızar da onlar Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kendilerini konuşturduğunu اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْ Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Allah konuş dedikten sonra konuşmama hakkımız var mıydı sanki şeklinde kendilerini savunurlar. Şimdi böyle bir akıbet var. İnsan bu kadar rahat yaşar mı? İnsan kursağından aşağıya nereden gelip geldiğine bakmaksızın her geleni yutar mı? Her ortamda bulunur mu? Ağzına gelen her dili söyler mi? Her duyduğuna inanıp başkasına aktarır mı? Allah korusun. Allah dilimizi de, gözümüzü de, bütün bedenimizi de yanlışlara, haramlara, iftiralara, yalanlara, razı olmadıklarına karıştırmaktan bizleri muhafaza eylesin. 7. 8. 9. ayetleri onlara bakarsınız siz. Mücadele suresine bir atıf yaptım. Şimdi diyor ki işte Nisa suresine tekrar dönelim. 114. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu La hayra fi kethirin min necvahum onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ne olursa fısıldaşma, kulis anlamlı hale gelebilir. Yani gizli konuşma, birkaç kişi bir araya gelip de dediğim gibi grubun içerisinde, kalabalığın içerisinde bir kenara çekilmeyi kastetmiyor. Onun dışında bir evde, bir odada, bir mekanda işte birkaç kişi bir araya gelmiş efendim konuşuyorlar. Bu konuşmaların konusu ne olursa anlamlı hale gelir, anlamlı olur. Men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev ıslahin beynen nas. Sadaka verilmesini, yani iyilik yapılmasını, iyilik konuşurlarsa. Ya ne yapsak da şu şehirdeki kirasını ödeyemeyen insanların kiralarını ödemelerine katkı sunsak, nasıl bir yöntem izlesek, varlık sahiplerini nasıl ikna etsek de mazlumların, gariplerin hallerini anlamaları konusunda bir vakıf, bir dernek, bir çalışma içerisinde olsak, bunları bunlarla buluştursak, bunların adreslerini versek, takip etsek, hatırlatsak, bak kirasını ödedin mi, ilacını almasına yardımcı oldun mu, tenceresi kaynamıyordu, tenceresinin kaynamasına destek verdin mi, bak böyle iyilik konuşsa mesela, işte bu kulisi, gizli konuşmayı anlamlı hale getirir. Başka ne yapsa, ev maruf. Cenab-ı Hak biliyor ki yani işte sadaka verilmesini, iyilik yapılmasını, maruf olan bu sadece sadaka anlamında bir iyilik değildir. Yani insanların mesela Allah'la buluşmasını, Cenab-ı Hak, Peygamber Aleyhisselam'ı tanımasını, Kur'an'ı tanımasını, hak ve hakikati öğrenmesini sağlayacak bir gayret içerisinde olsa, marufun yayılmasını, çoğalmasını efendim teşvik edecek bir fısıldaşma, bir konuşma içerisinde olsa, işte bu kulis, bu fısıldaşma o zaman anlamlı hale gelir. Bir de ıslahim beynen nas, insanlar arasında iyilik yapılmasını, insanların arasının düzeltilmesini, bozulma değil bak. İnsanlar ya şu grupla şu grup arasında şey var, oluyor ya, maddi sebepler, manevi sebepler birbirlerine düşüyorlar, aleyhlerinde konuşuyorlar. Ya ne yapsak da bunları barıştırsak, bak bu görüntü ne kadar nahoş.
Bunlar

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, bu güzellikleri, yani sadakayı, hayr-ı hasenatı, marufu, iyiliği yaymak için gayret eder, insanların arasını düzeltmek için gayret ederse, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresinin 114. ayeti kerimesinde. Rabbimiz konuşmalarımızın konusunun ayeti kerimede sayılan iyilikler olmasını, maruf, ıslah, sadaka gibi Rabbimizin razı olduğu işler olmasını nasip eylesin. Hep iyilikler için, hep rızasına uygun şekilde bir araya gelip konuşup dağılacağımız ortamlarda bulunabilmeyi cümlemize lütfeylesin, nasip eylesin duasıyla bir dahaki programda buluşmak ümidi, niyazı ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 3 Safer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken İran'da ABD üslerinin bulunduğu körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kırmızı çizgisi olduğunu ilan ederken dünyanın enerji koridorundaki gemi trafiği de büyük ölçüde durdu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Gazze'de geçen yılın Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun durmak bilmeyen bombardımanı bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda can kaybı adeta katlanarak arttı ve Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Savaş uçaklarının hedef gözetmeksizin sivilleri vurduğu son 24 saatte yine çadırlar, evler ve limanlar hedef alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek iddialarla ilgili yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyerek tepkisini dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesi sonrası dosya yıllar sonra yeniden açılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kurallarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarla kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Uşak vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Cılandıras Köprüsü bizleri beklemekte. Efendim, Uşak ilinin Karahallı ilçesinde yer alır bu köprü. Frigyalılar döneminden kalma tarihi bir eserdir. Banaz çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştır. Köprünün iki ucu dağ kayalarının yan belli üzerine oturtulmuş ve uzunluğu yaklaşık 24 metre, derinliği 17 metre, eni ise yaklaşık 2 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zırvanalı olarak birbirine iyice kenetlendirilmiş. Kemeri kasnak biçimindedir. Köprü fil ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşur. Sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Hangi amaçla yapıldığına dair hiçbir iz bulunmamakta. Ancak kilit taşlarından birinin oynaması üzerine son yıllarda betonla tamir edilerek orijinalliği maalesef yitirilmiş. Efendim, Cılandıras Köprüsü ve çevresi bölge için önemli bir mesire yeri. Özellikle köprünün yapılış tarzı büsbütün dikkatleri çekiyor. Ve özellikle iki ucu toprak içinde gömülmüş temeller üzerine değil, özellikle doğal tabiatta mevcut bulunan dağ kayalarının yarı belli üzerine bindirilmiş taşların yüzeyleri kalemle işlenmiş şekilde buraya bir sıra halinde dizilerek temel atılmış. Ayrıca kemerlerin iri taşları zırvanalı olarak birbirine iç içe kenetlenmiş haliyle elbette tarihsel süreç içerisindeki diğer köprülerdeki bu hali de bizlere hatırlatmakta. Sevgili dostlar, köprünün etrafında harikulade bir manzara var. Özellikle Banaz çayının akışına doyum olmayacak bu güzelliği o her şeyiyle güzel endazesiyle bizlere göstermekte. Köprünün yakınında Karahallı Elektrik Santral binası bu tarihi abidenin ihtişamını ve çevresindeki manzara güzelliğini tamamlayan bir tesis olarak göz önüne gelmekte. Elektrik santralinin su fazlası beton kanal ile köprünün yanı başından Banaz çayına akıtılmış ve özellikle 17 metre yükseklikten dökülen bir değirmenlik temiz beyaz su burada bir çağlayan olmakta ve Banaz çayına karışmakta. Efendim, her haliyle endazesiyle karşımızda duran ve özellikle tarihsel süreç içerisinde taşımış olduğu o tarihi değer itibariyle hakikaten önemli bir eser olan Cılandıras Köprüsü, ismini Frigyalılar döneminden ve özellikle o dönemin krallarından almakta. Krallardan Andreas'ın isminin zamanla Cılandıras olarak değişmesi düşünülmüş yahut halk arasında böyle bir galat oluşu vermiş. Nihayetinde bazıları Klandıras, bazıları Cılandıras diye okur buranın ismini. Tarihsel kaynaklarda da bu şekliyle farklı rivayetler noktasında bizim

0: gözümüze gelir. Ve efendim burası özellikle Uşak vilayetimizin gezi rotalarında çok kıymetli bir yere sahiptir. Orayı ziyaret eden gerek yerli gerekse yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerden biridir. Ayrıca harikulade bir mesire alanı ve ruh dinginliğini sağlayabilecek ve özellikle ziyaret edenleri tefekküre doğru daldırabilecek harikulade bir manzara ortaya koymaktadır. Bugün sizleri tarihi güzellikleriyle dolu Uşak vilayetimizin çok kıymetli bir gezi alanında bulunan Cılandıraz yahut Cılandıraz Köprüsü'nden selamladık. Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Handeruluk eseri rahmettir, turşruluk sebebi nefrettir. Huy-i bed adeti bed meşrebi bed, eder erbabını merdud ebed. Güler yüzlülük rahmet alametidir. Yüzünü ekşitmekse nefrete sebep olur. Kötü huy, kötü alışkanlık ve kötü meşrep sahibini ebedi olarak istenmeyen kişi yapar.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 3 Safer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken, İran'da Amerika Birleşik Devletleri üslerinin bulunduğu körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında uzun yıllardır sarsılmaz ittifak olarak görülen ilişkilerde dikkat çeken çatlaklar yaşanıyor. Türkiye'ye F-35 satışı tartışmasıyla başlayan gerilim, İran politikası, İsrail lobisinin Washington'daki etkisi ve Gazze soykırımı üzerinden derinleşen görüş ayrılıklarıyla yeni bir evreye taşındı. İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz Nisan ayında polis noktasına yönelik düzenlenen ve 3 kahraman polisimizin yaralandığı silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmit, Konya ve Kocaeli'ye uzanan operasyonlarda çökertilen hücre yapılanmasında yer alan 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Babala TV'nin kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından 6 Şubat depremlerinde sosyal medyada yaptığı baraj paylaşımı tekrar gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş İstanbul'da. Vatandaşlarla cuma namazında bir araya gelen Arpaguş hutbe irad etti. Başkan Arpaguş cami ve Kur'an kurslarının da toplu açılışını yaptı. 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kurallarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarla kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Dinleyicimiz der ki bazen başıma gelecekleri önceden hissedebiliyorum. Yani söylemek istediğim şey üniversite sınavını kaybetmeyi önceden bilmek şeklinde bir şey değil. Ya bir kaza olacağı, bir ölüm haberi alacağım şeklinde bir şey bu. Bu benim elimde olan bir şey de değil. Bu konuda ne tavsiye ediyorsunuz?
2: Evet. Mevlam yardımcımız olsun.
1: Amin.
2: Keşke bilseydim onu tavsiye etmeyi isterdim. Ama dilersen birlikte sesli düşünelim.
1: Buyurun.
2: Bu konuda bunu anlamaya çalışalım. Evet. Belki de gene bu soruda da her birimiz, ya bazen bana da bu
1: dejavu malum derler, değil mi hocam?
2: Bunu ben de başıma böyle bir şeyin geleceğini önceden hissediyordum.
1: Evet.
2: Diyebilir miyiz?
1: Ben bunu daha önce yaşadım.
2: Yaşadım.
1: Evet.
2: Ama sonunda söyleyeceğimizi gene baştan söyleyelim. Ne diyelim? Gaybı, yani geleceği.
1: Hı hı.
2: Ancak ve ancak Yüce Allah bilir.
1: Eyvallah.
2: Bu onun yedinde, onda. Başka kimseye verilmemiş bir durum bu.
1: Onun yedinde.
2: Onda. Eyvallah. İnsanlar tahmin edebilirler. Değil mi? Onların tahminleri de bir şekilde olabilir. Ama yine tahminden öteye geçmez. Önce bunu bir kabul edelim. Bu bizim önermemiz. Evet, insanoğlu aklı var, zekası var. Bir de duyguları var. Duygusal bir varlık değil mi?
1: Tabii.
2: Hisleri var.
1: Tabii.
2: Bu hisler içerisinde hatta ön sezi adını verdiğimiz, diğer bir ifadeyle hissi kablel vuku dediğimiz, bazı bu konu üzerine çalışanların olağanüstü idrak hali dediği altıncı his adını verdikleri,
1: evet,
2: ya da
1: evet,
2: altıncı duyu dedikleri hissi kablel vuku, bazı şeyler olmaya yakın iken, yani bu his, bu duygu tarafından o olacak şeyin fark edilmesi haline diyoruz. Hissi kabler oku. Gene ifade edelim. Bu da ancak Yüce Allah dilerse olur. Allah'ın izniyle ancak olur bunlar. Allah'ın izin verdiği kadar olur. Herkes de olmayabilir. Bazı insanlar da olabilir. Her insanların hislerinin, yetilerinin, kapasitelerinin aynı olduğunu söyleyemeyiz.
1: Tabii.
2: Nasıl ki insan zekasının sayısal zeka, sözel zeka, spor zekası, müzik zekası, estetik zekası gibi eğitimcilerin farklı farklı bu konuda insanlar hakkında değerlendirmeleri, sınıflandırmaları olduğu gibi hisler konusunda da farklılık olabilir mi? Evet, olabilir. Bu konuda mesela gene bu kardeşimizin sorusu şunu hatırlatıyor ilk aklıma gelenlerden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminin ferasetinden ya da firasetinden çekinin.
1: Evet.
2: O Allah'ın nuruyla bakar görür der, evet, değil mi? Evet. Allah Allah. Öylesi bir mümin ama. Kim böyle bir seviyede bakışa sahip olur? Hepimiz arzu ederiz böylesini.
1: Evet.
2: Ama kim buna vasıl olabilir? Bu kalitede, bu kalibrede olabilir. Onu Allah Celle Celaluhu biliyor. Bana göre hissi kablel vuku anlamında da değerlendirilebilir bu. Yani feraset, basiret kavramları, mümine nasip olan bu kavramlar Müslüman böyle baktığında Allah-u Alem, belki de altıncı his dediğimiz alan uzmanlarının o yeteneği devreye girer ve olanlardan hareketle gidişatı tahmin edebilir. Yani bunu, şunu demek istemiyorum. Yani çarşambanın gelişi perşembeden belli olur gibi bir sıkça kullandığımız bir şeyi söylemiyorum. Orada belki öncüller bellidir. Yani evet, bu adam hiçbir zaman dersine çalışmadı, bu öğrenci. Zamanında şu kadar devamsızlık yaptı. İşte 3-4 yıldır da dersine giren bir hoca olarak ya bu üniversite sınavını kazanamaz dedi ve kazanamadı. Ben söyledim. Bunun adı mıdır hissi kablel oku? Böyle bir şey mi bu? Bunun olacağını bilmek o mudur? Değil. Ya da bir doktor düşünün. Bütün şu kadar yıldır hastasının tedavi süreçlerine şahit, değil mi? Takip ediyor onun sağlık sorunlarını ve varsa onun kronik sorunu, o kronik sorunun o vücuttaki seyrini çok iyi biliyor.
3: Biliyor.
2: Ve artık bir tahminde bulunuyor. Bu diyor şu kadar ay yaşayabilir veya bunun kalan ömrü şu kadar süredir dedi.
3: Ya bu diğer mudur? Organa şöyle bir sirayet olur.
2: Hissi kablel vuku bu mudur? Ya da arkadaşımızın sorusunda kastettiği farklı. Ben bir kazayı, bir ölüm haberini önceden, aslında bunlardan kastetmiyoruz. Bunlar aslında bir veri ve alan uzmanı o veriden hareketle bir tahminde bulunuyor.
3: Veriyi doğru okumak.
2: Ama bu veriye rağmen de yanılabilir mi o insanlar?
3: Elbet.
2: Bunların hiçbiri kesin bilgi olarak kabul edilmez. Soru soran arkadaşta olduğu gibi bir olay olmadan önce o olayın olacağını hissetme şeklindeki bazı insanlarda görülen olağan dışı hallerin nereden kaynaklandığını kesin olarak söylemek mümkün değil. Bu Yüce Allah'ın bazı kullarına bahşettiği özel bir durum da olabilir. Bunu peşinen kabul etmek gerekiyor.
3: Gönül gözü desek yanlış tabir mi?
2: Mümkün olabilir ama Allah esirgesin, Mevlam korusun, bir şeytanın vesvesesi de olabilir. Bazen o ve onun dostları bazı insanlara kendisinde özel yetenekler olduğunu, tırnak içinde söylüyorum, vehmetmesi.
3: Eyvallah.
2: Olmadığı halde varmış gibi zannetmesini sağlayacak tuzaklar kurabilir.
3: Anladım.
2: O yüzden de bu tür şeyleri açığa vurmamak, bunun da bir imtihan olduğunun bilincinde olmak, varsa özel böyle yetenekleri olanlar için söylüyorum bunu. Çünkü bu soruyu ben biraz özel aldım. Ya, özel bir durum olduğunu anladım. Çünkü bazen her şey metne yansımayabiliyor. Sorudan eyvallah, ancak bu kadar anlayabildim. Yanılıyorsam Rabbim beni affeylesin. Arkadaşımız da beni bağışlasın. Ha, burada şunu hatırlatalım. Bu tür şeylere kesin bilgi gözüyle bakılmaz. Delil olarak da kullanılmaz. Yani ben böyle olacağını biliyorum, düşünüyorum dediği için onun öyle olduğunu varsayamayız. Dinleriz. Ben her vesileyle söylemeye çalışıyorum. Bizim heybemizin iki gözü vardır. Bunu ihtiyaten arka gözümüzde bir yere bırakırız. Arkadaşımıza da Allah'a yardım, bu bir imtihandır. Bu türden yeteneklere sahip olan insanlar bu yeteneklerini hayra kullanmalıdır.
3: Eyvallah.
2: İyi düşünmelidir, hayırlı düşünmelidir. Olup bitenleri de hayra yormaları gerekir.
3: Eyvallah.
2: Allah şerden, şerli şeylerden muhafaza buyursun.
3: Amin hocam. Teşekkür ederiz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 3 Safer 1448. Rumi takvime göre 4 Temmuz 1442. Tarihte bugün Abdülkadir Geylani'nin vefatı 1166. Arka sayfa. Günün konusu. Tevbe suresinden mesajlar. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. İslam toplumunun inşası, müşriklerle ilişkiler, cihat ve münafıklarla mücadele gibi önemli konuları içerir. Sure, yapılan antlaşmalara sadık kalmayan ve hainlik eden müşriklere karşı uyarılarla başlar. Antlaşmalara uymayanların cezalandırılacağı belirtilirken, müşriklere Kabe'ye yaklaşma yasağı getirilir ve onlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir. Ancak antlaşmalara bağlı kalanlar bu yasağın dışında tutulur. Surede cihat imanın bir gereği olarak vurgulanır ve müminler Allah yolunda can ve malla mücadele etme hususunda teşvik edilir. Bunun yanı sıra münafıkların riyakar ve ikiyüzlü davranışları eleştirilir. Onların savaştan kaçma ve fitne çıkarma çabaları kınanır. Zekat, sadaka, infak, tevbe edenlerin bağışlanması, toplumsal düzen, adaletin tesisi, barışın korunması gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine uyulması ve müminlerin yalnızca Allah'a güvenmeleri mesajı verilir.

0: Bir hadis. Allah kulunun tevbesinden sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulup üzerine binmesinden daha fazla sevinç duyar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar yeni bir eşiğe taşındı. Washington, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırı dalgasını tamamlarken, İran'da Amerika Birleşik Devletleri üslerinin bulunduğu körfez ülkelerine füze ve İHA'larla karşılık verdi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında uzun yıllardır sarsılmaz ittifak olarak görülen ilişkilerde dikkat çeken çatlaklar yaşanıyor. Türkiye'ye F-35 satışı tartışmasıyla başlayan gerilim, İran politikası, İsrail lobisinin Washington'daki etkisi ve Gazze soykırımı üzerinden derinleşen görüş ayrılıklarıyla yeni bir evreye taşındı. İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz Nisan ayında polis noktasına yönelik düzenlenen ve 3 kahraman polisimizin yaralandığı silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmit, Konya ve Kocaeli'ye uzanan operasyonlarda çökertilen hücre yapılanmasında yer alan 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Babala TV'nin kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından 6 Şubat depremlerinde sosyal medyada yaptığı baraj paylaşımı tekrar gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş İstanbul'da. Vatandaşlarla cuma namazında bir araya gelen Arpaguş hutbe irade etti. Başkan Arpaguş cami ve Kur'an kurslarının da toplu açılışını yaptı. 2027 yılında hacca gidecek hacı adaylarının belirleneceği hac kurallarının tarihi belli oldu. Hac kuralları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kurallarda kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimler netleşecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Trabzon 26, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. 17 Temmuz Cuma akşamında 18.05 Türkiye saatleri efendim. Sizleri sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü, akşamımızı, cuma bayramımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin ve bol dualı eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla. Mevla bütün güzellikleriyle, bütün rahmetiyle, bütün hakkımızda en güzel ve kıymetli olacak şekliyle de dualarımızı kabul eylesin ve dualarımızı yaşamayı nasip eylesin efendim. Akşamınız mübarek olsun güzel insanlar. Şöyle mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Nerelerdesiniz, hangi şehirlerde bizi dinliyorsunuz? Sevdiğiniz insanlar, armağan etmek istediğiniz insanlar, onların da isimlerini yazıp bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki cuma mesajınızla birlikte. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında mesajlarınızla, istek eserlerinizle programımıza kaldığımız yerden devam edelim efendim. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Efendim hemen şöyle ilk mesajımızla başlayalım. Tüm Müslümanların Cuma günü mübarek olsun. Amin. İzmit Eskişehir tren yolcusu Tuğba ben. Tüm yolcuların duaları kabul olsun. Amin. Dualarınızda olalım efendim bizler de inşallah. Çok kıymetli eşim Ömer ve canım oğlum Berke sıradaki eseri armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hızlı trende bizleri dinleyen, yolda bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimiz selam olsun efendim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz her birinize. Selamünaleyküm Çağatay abicim, aleyküm selam. Fatıma ben, şehit tahtında eserini istiyorum, bütün Müslümanlara armağan olsun. Nevşehir'den yazıyor dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizleri severek keyifli dinliyoruz. Teşekkürler. Nereden dinliyorsunuz? Yazmamışsınız. İsimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri lütfen yazınız efendim. Hangi ilde ya da ilçedesiniz? Bilmek isteriz. Selam göndereceğiz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa Cihat'tan Lila ezgisini Kayseri'de Hafız Merthan Uzel hocama armağan ediyorum. Selamlar olsun. Ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

Efendim hemen selamlarınız eşliğinde devam edelim programımıza. Selamünaleyküm Çağatay abicim, aleyküm selam, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Aydın'dan Fatiha Uzun Azun, sizleri severek dinliyoruz, teşekkür ediyoruz efendim. Bilmem ne deyim eserini Ömer Salman kardeşime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Denizli'den Amine Süeda, Filistinli bütün kardeşlerim için Mustafa Cihat'tan Suskunluğun Bedeli eserini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Huzurlu bir akşam olsun Diyanet Radyo ailemize, cümlemize efendim. Gönülden gönüle köprüler kuran yayınlarınızı her zaman büyük bir beğeniyle takip ediyorum. Bu güzel akşama kendi ruhumdan dökülen şu mısralarla ortak olmak istedim. Çok iyi yaptınız. Adaletle örülmüş bir ömrün davası, gönlümde parıldar İslam'ın ziyası. Bir annenin duası, kalbimin aynası. Hakka teslim olmuş bir canım işte. Zikirle coşar bu sinenin sesi, evladımın kokusu, ömrün nefesi. Yıkılsın dünyanın yalan kafesi, aşk ile menzile varanım işte. Kahramanmaraş'tan selam olsun sizlere. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel memleketimiz Kahramanmaraş'a bizden de selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı cumalar sizleri de efendim. İstanbul'dan Seher ben, Ok gibi eserini istiyorum. Kızım Mihriban'a hediye ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar olsun efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz istek eserlerinizi, mesajlarınızı.

0: Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar dilerim İzmir'den. Melike, sizden dua istiyorum. Zor günlerde selamete çıkmak için Rabbim selamete çıkarsın. Rabbim güzelliklere erdirsin. Rabbim bol bol ferahlık versin efendim cümlemize. Amin. İçinde sizlere de tabii ki. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Aleykümselam. Abdüssamet Sağ, Bitlis Adil Cevaz'dan sevgiler gönderiyorum size. Çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'e, Adil Cevaz'a bolca selam olsun. Ne güzel memlekettir, ne güzel yerlerdir oralar, selam olsun. Mustafa Cihat'tan Emanet adlı eseri, Kahramanmaraş'taki teyzem Nurhayat Koyuncu, kuzenlerim Hüdelfa, Mert Eren, Talha ve İklima Nur için istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin, amin, amin kardeşim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Denizli'den Fatıma Betül. Fatih Koca'dan Gül Yüzünü adlı eser istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fatih Koca yayınladık. Çok güzel bir eserini yayınladık. Farklı bir isim, farklı bir eser isterseniz tekrar mesajınızı bekliyoruz efendim. Nerelerden dinliyoruz? Erzurum'dan her daim dinliyoruz diyor efendim dinleyicimiz. Dadaşlar diyarımız. Bir diğer güzel memleketimiz de Erzurum tabii ki. Selam olsun Erzurum'a, Erzurumlu bütün dinleyicilerimize, hemşehrilerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Hangi eseri dinlemek istersiniz? Hemen yazıp gönderiniz lütfen. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar devam ediyor. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Eskişehir'den Hasan Korkmaz. Aleykümselam efendim. Güzel memleketimiz Eskişehir'e de bolca selam olsun. Abim İsmail, yengem Nurcan, yeğenim Erdem için Maher Zahin'den eser rica ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden de efendim çok teşekkür ediyoruz. Şükriye Hanım diyor ki selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun. Dualarımla, dualarınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık efendim. Biz de dualarınızda olmak duasıyla diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere efendim. Ve şu güzel istemiş olduğunuz eserimizle devam ediyoruz. Akabinde mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel eserlerimizi sizlerle buluşturacağız. Onların içerisinde sizin istemiş olduğunuz eserler de yerini alsın istiyoruz. Özellikle şu anda eve dönüş yolculuğunda olan değerli dinleyicilerimiz ama mesaisi devam eden dinleyicilerimiz de var. Her birinize selamlar gönderiyoruz. Sizin de mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. Akşam yoklamasındayız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şu eserimiz bizden size armağan olsun. Bütün dinleyicilerimize armağan edelim. Hem Türkiye'mizde, cennet vatanımızda hem de dünya üzerinde bizleri hangi ülke ya da şehirden dinliyorsanız sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle yeni saatimiz öncesinde mesajlarınıza bakalım ve yeni saatimizde güzel bir istek eserinizle karşılayalım istiyoruz. Selamünaleyküm Eskişehir'den Erdem Korkmaz. Aleyküm selam. Sıradaki eser çok sevgili amcam Hasan Korkmaz ve aileme armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun Ankara Akyurt'tan Suna Altın. Cuma'nın hayrı bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Amin efendim. Sami Sami Özer'den bir eser istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Hayırlı akşamlar olsun, hayırlı cumalar Çağatay Bey. Hayırlı cumalar efendim. Şu anda sizleri iş yerinden dinliyoruz. Yayın hayatınızda başarılar dileriz. Allah razı olsun. Amin efendim. Sizlerin desteğiyle inşallah. Ümmeti Muhammed ve güzel Türkiye'miz, vatanımız için Sami Özer'den Çağrayım Mevlam Seni eserini istiyoruz. Yurtsever Tekstil olarak saygılar dileriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgi ve muhabbetler gönderiyoruz bizler de sizlere. Şu güzel eserimizi de armağan ediyoruz. Ardından yeni saatimizde tekrar mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Yeni saatimizdeyiz. 19.02 Türkiye saatleri. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mükerrem Murat ben, İstanbul'dan bütün Müslümanlara selamlar iletiyoruz. Aleykümselam efendim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine zafer ve güç vermesini Allah'tan niyazda bulunuyorum. Amin efendim. 4 yıldır programınızı takip ediyorum. Allah sizden razı olsun. Amin efendim. Cümlemizden, her birimizden Mevlam razı olsun. 13. yıl dönümü efendim, kuruluş yılı dönümü Diyanet Radyomuzun. Diyanet Radyomuz 13 yaşında, teşekkür ediyoruz. Daha nice yıllarda sizlerle birlikte olmak duasıyla sizlerin bizleri bu güzel ve bu mübarek statüde tutması duasıyla diyelim efendim. Her birinize çok teşekkür ediyoruz. Her bir dinleyicimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her daim Diyanet Radyomuzu kendi kategorisinde dinlenmede zirvede tutan siz değerli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar abicim. Bütün Diyanet Radyomuzu dinleyenlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Fatih Hoca'dan salavat eserini istiyorum. Bütün Konya ailesine gelsin. Halil Türkmenoğlu. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Isparta'dan selamlar, aleyküm selam, güller diyarımıza, gül kokulu şehre biz de selamlar gönderelim efendim. Selam olsun oradaki bütün dinleyicilerimize. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adana'dan sizleri keyifle dinliyoruz. Programlarınız birbirinden güzel, size ve ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyoruz. Adana'mıza biz de teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye'nin bir numaralı şehri Adana'ya selam olsun. Adanalı bütün dinleyicilerimize selam olsun efendim. Hemşerilerimize selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün eserlerimiz tabii ki sizlere de armağanımız olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun. Keyifle dinliyoruz sizi. Eve dönüş yolundayız. Bir eser istiyoruz sizlerden. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar efendim. Sizler de Allah'a emanet olun. Hemen dinletelim o zaman. Hiç bekletmeyelim. Sonrasında tekrar mesajlarınızla devam edelim.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013

Efendim 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bize kulak veren bütün dinleyicilerimizin, şu anda tabii ki müsait olan dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyoruz efendim. Ya Baki Entel Baki eserini sizlerden rica ediyorum. Sparta Sav'dan selamlar. Aleyküm selam efendim. Eskişehir'den hayırlı akşamlar. Eskişehir'den bayağı mesajımız oldu bu akşam, hamdolsun. Hayırlı akşamlar efendim. Keyifle dinliyoruz sizi, teşekkür ediyoruz. Şöyle güzel bir eser istiyorum akşamın bu güzel vaktinde. Bütün eserlerimizin hepsi çok güzel ama sıradakiler yine aynı şekilde güzellikte sizlerle buluşmayı bekliyor. Size de armağanımız olsun efendim. Bütün eserlerimiz her biri ayrı ayrı sizlere armağan olsun. Hiç merak etmeyiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Van'dan Merve ben. Sizleri keyifle dinliyoruz Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser bütün aileme armağan olsun. Olsun tabii ki. Buyursunlar.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Cumamız hayırlı ve mübarek olsun Çağatay Bey. Amin efendim. Sıradaki eser oğlum Orhan Ege ve Diyanet Radyomuza armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun efendim. Allah'ın vatan uğruna can veren kahraman ve aziz şehitlerimizin mekanlarını, cennet makamlarını âli eylesin. Amin. Ahirete irtihal eden kahraman ve aziz gazilerimizin mekanlarını

Cennet makamlarına âli eylesin. Amin. Hayatta olan bütün gazilerimize sağlık, afiyet daim eylesin. Amin efendim. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini iki cihanda hayırla mükafatlandırsın. Amin. Rabbim her birinden razı olsun. Rabbim bizleri şehitlerimizin ve gazilerimizin yolundan ayırmasın. Rabbim bizleri kendi yolundan ayırmasın. Amin efendim. Allah hayırlı, bereketli akşam versin. Allah'a emanet olunuz. Amin. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir eserimiz var sırada. Hemen dinletelim, armağanımız olsun, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı nurlu akşamlar diliyoruz. Amin. Hayırlı cumalar olsun. Çağatay Bey güzel eserlerin üzerine bir de Yunus Eldi öldü diye sela verirler. Eserini yayınlarsanız çok seviniriz. Mehtap Hanım teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Amin efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Denizli'den Mustafa Selim merhabalar. Merhabalar efendim. Ömer Karaoğlu Kurşun Gazeli adlı eseri istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Hemen vedamız öncesindeki şu güzel eseri de sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim hayırlı cumalar diliyoruz. İstanbul'dan yazıyoruz. Annem için Agah'tan Mülkü Beka'dan gelmiş ama adlı eser istiyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mülkü Beka olacak o mesajın orası. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizden de selam olsun sizlere. Sıradaki güzel eserimizi ve programımıza dair son eserimizi siz değerli dinleyicilerimizle buluşalım. Armağanımız olsun. Pazartesi sabah saat 7.30'da buluşmak üzere de kavilleşelim inşallah efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalınız.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

0: keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzre sabit kıl. Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönlendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duaları sıkça yaptığını bildiren Enes bin Malik, Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Sen bizim dinde sebat etmeyeceğimizden mi korkuyorsun? Diye sormuş. Bunun üzerine Efendimiz, evet, kalpler Allah'ın kudret elleri arasındadır. O kalpleri istediği gibi evirip çevirir buyurmuştu.

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti Nuh'un son çağrısı. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Kralın karşısında hiç korkmadan konuşan Hazreti Nuh, tapınak kahininin de kışkırtmasıyla tekrar zindana atılmıştı. Ama kahine bu kadarı da yetmiyordu. Daha fazlasını yapmak için kral dermesini ikna etmeye çalışıyordum.
2: Sayın kralımız, başımıza gelen bütün bu olaylar Nuh yüzünden. Kötü ruhlar ona yardım ediyor. Bu işi kökten çözmemiz lazım. En kısa yoldan. Onu öldürerek.
1: Babam onu zindana attığında neler olduğunu hatırlamıyor musun? Onu öldürmeye kalkışırsak neler olabileceğini hayal bile edemiyorum.
2: Merak etmeyin kralım. O da bizim gibi bir insan. Eğer izin verirseniz adamlarım bu gece zindanda onu öldürürler. Hem de kimsenin anlamayacağı bir şekilde.
1: Kral Dermesil bu şekilde kıtlık ve yokluk içinde daha fazla yaşamak istemiyordu.
2: Nuh'a inanması halinde ise bütün düzeni alt üst olacaktı.
1: Kendini kahini dinlemeye mecbur hissetti.
2: Peki, ama aksilik istemiyorum. Bütün sorumluluk sende.
1: Hiç merak buyurmayın efendimiz.
2: Kahin kraldan istediği izni almanın mutluluğuyla saray merdivenlerini ikişer üçer inerek tapınağa gitti. En güvendiği adamlarını toplayarak en ince detaylarına kadar plan yaptılar. Hazreti Nuh'un uykuda olduğu bir saatte birdenbire üzerine abanıp onu boğarak öldüreceklerdi. Böylece sonsuza kadar bu problemden kurtulmuş olacaklardı.
1: Kahin adamlarını cesaretlendirerek gönderdi.
2: Göreyim sizi. Bu gece bu işi bitirin. Adamları sandığı alarak sessizce oradan ayrıldılar.
1: Hazreti Nuh zindana atıldıktan sonra uzun uzun düşündü. İnsanların hakikate karşı neden bu kadar kör olduklarını anlamıyordu. Bazen de kendisini suçluyordu. Acaba başka türlü nasıl anlatabilirdi? Israrla anlatarak onları bıktırmış mıydı? Yoksa daha çok mu anlatmalıydım? Acaba peygamberlik görevini tam olarak yerine getirebilmiş miydim? Bu sorular gece yarılarına kadar kafasında.

0: duasını meşgul ediyordu. Gözyaşı dökerek Allah'a yalvarıyordu.
1: Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Ayak dirediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerini haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramayan kimseler oldular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar.
0: Onun bu yakarışları üzerine Hazreti Cebrail Allah'ın buyruklarını getirdi ona. Resulüm, kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte oldukları günahlardan dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. O sırada Kral Dermesil yatağına uzandığında ne kadar huzursuz olduğunu fark etti. Kahine güvenmekle sandığı alarak doğru yapıp yapmadığını düşünüyordu. Bu meseleyi kökünden halletmek istese de endişelerinden kurtulamıyordu. Kahin konuşmalarıyla onu şimdilik ikna etse de bugüne kadar onun söylediklerinin doğru çıktığına tanık olmamıştı. Öte yandan kahinin insanlar üzerindeki etkisini bildiğinden onu karşısına almakta istemiyordu. Bu kaygılar onu bir türlü uyutmuyordu. Yatağında saatlerce bir sağa bir sola döndü. Gözlerini zorla kapatsa da kafasının içinde dolaşıp duranlar uykunun zerresine imkan vermiyordu. Bu düşüncelerin onu iyice yorduğu bir anda daha fazla dayanamayıp uykuya daldım. Fakat buna uyku denmezdi. Sanki ona işkence ediyorlarmış gibi yatakta kıvranıyordu. Yatağını avuçlayıp çekiştiriyordu. Başını sağa sola çeviriyordu. Çenesi kilitlenmiş, yüzü ter içinde kalmıştı. Hayır, hayır diye haykırarak uyandı. Yatağında doğruldu. Nerede olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Başucundaki testiden yarısını üstüne dökerek birkaç yudum su içmeye çalıştı. Yanındaki küçük çana var gücüyle vurarak nöbetçileri çağırdı. Nöbetçi subayı içeri girdiğinde neler olup bittiğini anlamadan Kral Dermes'in haykırarak emirlerini saydırdı. Kahini durdurun, Nuh'a bir şey yapmasın. Nöbetçi subayı baş üstüne diyerek oradan ayrıldı. Yanına askeri bir birlik alıp zindana gittim. Zindanın kapısı açıktı ve bir nöbetçi yan tarafta cansız bir şekilde yatıyordu. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan asker subay, derhal zindanın bütün koridorlarına dağılın. Nöbetçilerden başka kimi görürseniz öldürün. Yanına aldığı adamlarla Hazreti Nuh'un bulunduğu yere doğru gitti. Köşeyi döner dönmez iki adamla karşılaştı.
2: Ne arıyorsunuz burada?
1: Merak etmeyin komutan. Kralın emriyle hareket ediyoruz. Kahin bu gece bu işi bitirmemizi istedi.
2: Yanılıyorsunuz. Kral kararından vazgeçti. Derhal terk edin burayı.
1: Biz böyle bir emir almadık.
2: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Kralın kesin emri var. Nuh'a ilişmeyeceksiniz.
1: Biz kraldan değil kahinden emir alıyoruz. Adam bu sözü söyler söylemez kılıcına davrandı. Subay daha çevik davranıp adamı saf dışı bıraktı. Askerler de diğer adamların hakkından geldiler. Subay Hazreti Nuh'un yanına gittiğinde onu oturmuş vaziyette dua ederken buldum. Hazreti Nuh onu görünce duasına son verdi. Subay, kralımız Dermesil'in emriyle serbestsiniz deyince Hazreti Nuh sessiz bir şekilde zindandan ayrıldı. Hazreti Nuh'un zihninde hiçbir boşluk kalmamıştı ama zindandayken. Bundan sonra yapacağı tek şey Allah'ın emrine uyarak müminleri kurtuluşa götürecek olan gemiyi yapmaktı. Ertesi gün Kral Dermesil'e Nuh'u neden serbest bıraktığı sorulduğunda aynı gece

0: önce gördüğü korkunç rüyadan hiç söz etmedi. Bir deli daha fazla zindanda tutmak istemediğini söyleyerek soruları geçiştirdi.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Günliyaz programında sizlerle birlikteyiz. Programı sizlere Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi var. Bugün programımızda o güzel ezgilerin notalarını bizlere kanunda Emin Bayram, Utta Hüseyin Yıldır, cello'da Yiğit Ateş ulaştıracaklar. Ben İbrahim Bildir. Her zamanki duamızla sizleri selamlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Programımızda gül niyazda kıymetli icrasıyla ve aktardığı birbirinden değerli bilgilerle Doktor Agah Terzi beyefendi bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
0: Hacı Arif Bey'i işledik geçen bölümde, geçen hafta.
1: Evet.
0: Bu hafta yine onun asırdaşı mı diyelim?
1: Tabii aynı zamanlarda yaşadılar. Yani belki bir 10 yıl daha sonra vefat etmiş olabilir Zekai Dede.
0: Zekai Dede ile hakkında konuşacağız. Onun eserlerine bu bölümde yer vereceğiz inşallah diyelim. Ben sözü size bırakmak isterim.
1: Evet, Zekai Dede bilhassa bizim dini musikimiz için çok kıymetli isimlerden biridir. Bir önceki bölümlerde bahsettik, Ali Şiir Ugani Dede'den bahsetmiştik, çok eser vermiş, çok önemlidir dedik ama günümüze az sayıda eseri ulaşmış bir isimdi Ali Şiir Ugani Dede. Zekai Dede de bu klasmanda bilhassa dini musikiye dair yapmış olduğu birçok eseri bulunan İsmail Dede'den de ders almış, bu yüzyıldaki en büyük bestekarlardan biri olarak kabul edilen bir isim. Hem dini hem de din dışı sahada çok eserler bestelemiş ama dediğim gibi biraz önce dini musikideki eserleri ve bilhassa şuul diye bildiğimiz Arapça güfteli eserleri de musikimize kazandırmış olması açısından Zekai Dede'nin önemi ayrıdır.
0: Güftelerde yalnızca Türkçe değil, Osmanlıca değil, evet. Arapçayı da bestelerine konu edinmiş kıymetli bir bestekarımız bugünkü, evet, konuğumuz.
1: Çünkü Mısır'da da görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Biraz da Mısır'da görev yaptığı sürede hem oradaki eserlerden bizim musikimize kazandırdıkları var hem de kendi bestelediği Arap dilinde Arapça eserler var.
0: Evet, hemen bir tanesini dinleyelim mi?
1: Çok iyi olur.
0: Hangisini sizden dinleyeceğiz usta?
1: Li hamsetün utfi biha diye başlayan bir Arapça şuul var rast makamında. Dinleyicilerimizin aşina olduğu, kulaklarında olan bir eserdir. Hemen hatırlayacaklardır. Onunla başlayalım isterseniz.
0: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz. Zekai Dede'den bahsediyoruz. Az önce Doktor Agah Terzi söylemişti. Zekai Dede sadece Osmanlıca, Türkçe güftelere değil, Arapça güftelere de bestelerinde yer vermiş. Onları da konu edinmiş. İşte onlardan bir tanesini dinledik. Lihamsetün Utfi Biha isimli, evet, bu eser. Arapça bilmeyenler için ne demek bu cümle,
2: bu eser başı? Genelinde, ben şimdi tek tek sayacağım zaten, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'ini sayıyor. Ehl-i Beyt dediğimizde kimler aklımıza geliyor? Bakın, onları peş peşe geliyor. Lihamsetün utfi biha diye bizim için beş isim vardır, devam ediyor ve sayıyor. El-Mustafa.

0: Mustafa, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Murteza Hazreti Ali Efendimiz ve ibnahuma ve onun iki oğlu Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Fatıma ve Fatıma annemiz. Ehl-i Beyt'i bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlatan, bunu musikiyle harmanlayan bir eser. Allah rahmet eylesin. Kadirini rahmet eylesin. Bizlere böyle eserleri bıraktığı için de bizim üzerimizdeki mirası diyebiliriz. Mirasından dolayı da teşekkür ediyoruz.
1: Ne güzel dualara, dileklere, cümlelere vesile oluyor bu tür eserler. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun, ailesine olsun, ashabına olsun. Bunu da vesile kıldık. Zekai Dede de bu eseriyle vesile oldu ve sizler de icranızla vesile oldunuz. Allah sizlerden razı olsun kıymetli üstad.
0: Amin cümlemizden inşallah.
1: Zekai Dede'yi konuşmaya devam edelim. Ne dersiniz?
0: Evet, biraz önce Hacı Arif Bey'den bahsetmiştik. Eyüp semtinde yaşadığından bahsetmiştik. Zekai Dede de Eyyubi, evet. Zekai Dede olarak anılır. Bu asrın bilhassa ikinci yarısına, yani 1850'lerden sonra şan kazanmıştır, şöhret kazanmıştır. Kur'an ve hat dersleri almış, çok iyi bir hafız. Zaten malumunuz olduğu üzere sık sık bahsediyoruz. Musiki şinaslarımız neredeyse tamamına yakın Osmanlı döneminde, bir iki istisna vardır, hafızdır, hattattır. Aynı zamanda mutlaka bir sarayda veyahut da musiki dışında bir görevi vardır. Evet. Zekai Dede de diğer kadim musiki şinaslarımız gibi musikiye hizmetinin yanı sıra sosyal hayatın içerisinde de aktif bulunmuş bir isim. Bu yüzyıldaki en büyük bestekarlarından kabul edilmesinin sebeplerinden birinin birçok eser bırakmış olmasından bahsettik ve birçok talebe yetiştirmiş olduğundan bahsettik. Ayrıca bir köprü vazifesi gerçekleştirmiştir Zekai Dede.
1: Nasıl yani?
0: Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş en son isimlerden birisi. Yani eski kadim musikimize ait eserlerin Cumhuriyet dönemine aktarılması zamanında çok aktif rol oynamış. Bunu nasıl yapmış? Talebeleri vasıtasıyla yapmış. Birçok talebe yetiştirmiştir. Bunların arasında başta oğlu Hafız Ahmet Irsoy gelir. Ahmet Avni Konuk vardır. Rauf Yekta Bey, Supi Ezgi, Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede, Şevki Bey gibi çok önemli musiki şinaslar yetiştirmiştir. Ve bu musiki şinaslar bu eserlerin günümüze ulaşmasında çok önemli rol üstlenmişlerdir. Hem teorik manada hem pratik manada çok büyük tesirleri olmuş bir isimdir Zekai Dede.
1: Yine şarkı formu devam ettirmiş mi Hacı Arif Bey?
0: Tabii şarkı Zekai formunda da eserleri olmakla birlikte asıl bu şarkı formu Hacı Arif Bey'in çıkardığı bir formdur. Ama Zekai Dede'ye mahsus tarafına bakarsak bilhassa dini musiki eserlerinin yoğunlukta olması ve Arapça güfteli eserlerin de repertuarımızda yer almasında çok büyük emek harcadığını söyleyebiliriz.
1: Hemen yeri gelmişken bir Arapça güfteden daha dem vuralım mı?
0: Olur.
1: Dinleyicilerimizle buluşturalım tabii mı? Es-Subhu Beda.
0: Ha, çok güzel bir eserdir. Bir de bu eserin güftesi evrenseldir.
1: Evet.
0: Kaside-i Bürde.
1: Evet.
0: Es-subhu beda min talatihi ve leylu dedija min vefratihi diye devam eder. Bu eseri de rast makamında bestelemiş üstad. Seslendirmeye çalışalım inşallah bunu da.
1: Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Diyanet Radyo'da Gülniyaz programımızda keyifli sohbetimiz devam ediyor. Bu bölümde Zekai Dede'den bahsediyoruz. Onun hayat hikayesinden, eserlerinden dem vuruyoruz, sizlere ulaştırıyoruz. Kimlerin aracılığıyla? Kanunda Emin Bayram, Ud'da Hüseyin Yıldır, Cello'da Yiğit Ateş bizlere eşlik ediyor. Doktor Agah Terzi'nin o doyumsuz icrasını sizlerle birlikte ben de dinliyorum. Ağzınıza sağlık üstadım.
2: Teşekkür ediyoruz teveccühünüz.
1: Zekai Dede dedik, evet. Bu bölümü ona ayırdık. Neler dersiniz?
2: Biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında Zekai Dede'nin bir köprü olduğundan bahsettik. Evet. Şimdi talebeleri arasındaki isimlerden mesela Rauf Yekta, Supi Ezgi. Yani bu isimler Türk musikisinin nazariyat kitabını yazan, batı notasıyla ifade etmeye çalışan, hatasıyla, eksiğiyle, sevabıyla, günahıyla bir denemeye girişmiş ve musikimizin günümüz notasyon sistemiyle okunabilmesi için çok önemli çalışmalar yapmış. Bunlar Zekai Dede'nin talebeleri.
1: Evet.
2: İşte Zekai Dede'nin önemi bu köprü olmasından dolayı bu kadar önem arz ediyor. Hem repertuar açısından zaten konuştuğumuz, biraz evvel bahsettiğimiz hususlar geçerli. Tabii hep Arapça eserlerini seslendirdik Zekai Dede'nin, ama çok güzel ilahileri de vardır. Türkçe ilahileri de vardır. Türkçe deyince aklımıza hangi şair gelir?
1: Yunus Emre gelir.
2: Yunus Emre, mesela Yunus Emre'nin bestelediği çok güzel bir eseri vardır. Biz bunu Gülniyaz Musiki Topluluğu olarak da seslendirmiştik. Acaba repertuarda var mıdır? Allah emrin tutalım diye.
1: Dinleyelim mi?
2: Tabii dinleyelim. Bunu da tahminimce 2012 ya da 2013 senesinde kıymetli musiki şinas dostlarımla hazırlamıştık. Gülniyaz Tekke Musikisi 1 diye bir albüm. Hem o günleri de yad etmiş oluruz. Ben de dinlenmiş olurum. Birlikte seni de dinlenerek dinleyicilerimizle dinlendiririz inşallah.
1: Buyurunuz efendim. Uşak ilahi, Allah emri tutalım.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet radyolarımızda en çok dinlenen, en çok beğenilen eserlerden bir tanesi Gülniyaz Musiki Topluluğu'nun icra ettiği Uşak İlahi, Allah Emrin Tutalım, onlardan dinledik. Gülniyaz Musiki Topluluğu, ondan haberler var mı? Nasıl başladı? Evet. Kısaca ondan da sizden duymak isteriz. Çünkü kurucusu sizsiniz,
2: evet.
1: Öyle değil mi?
2: Acizane bu görevi üstlendim. Şimdi benim geçmişim aslında enstrüman icracılığıyla başladı. Daha sonra ses yorumculuğu olarak
1: bilmeyen
2: devam etti.
1: Bilmeyen dinleyicilerimize söyleyelim.
2: Uzun enstrüman? Yıllar ut icrası. Ne? Hala da acizane talebelerime eserleri geçerken ut sazını kullanıyorum. Uzun yıllar ut icrası yapınca çevremize çok kıymetli sazende ve hanende arkadaşlarımıza tanışma imkanımız oldu. Ben solo albümlerimi yaptıktan sonra bu kıymetli arkadaşlarımla da bir tekke musikisine dair bir çalışma yapmak istedim. Bunu seslendirmek istedim ve bir araya geldik. Çok kıymetli musiki şinaslar var. Murat Süngü var, Özer Özel var, Suat Güney var. Aklıma gelmeyen isimler varsa da şu anda kusuruma bakmasınlar. Tek tek şu anda sayamıyorum. Onlarla bir araya geldik ve bu ustalar albümü diyebilirim. Kendimi o içine katmıyorum ustaların
1: lütfen,
2: içine
1: lütfen,
2: ama
1: biz sizi katarız.
2: Benim kıymetli arkadaşlarım hepsi hem sazının hem de sesinin ustalarıdır. Onlarla birlikte bir gurur duyacağım bir albüm ortaya çıkarmak istedim ve bunu Rabbim bana kolaylaştırdı. Ve sizlerle paylaşma imkanı oldu. Hepsinden Allah razı olsun.
1: Allah hepinizden razı olsun kıymetli hocam. Biraz önce bahsettiğiniz Zekai Dede için bir köprü vazifesidir diye, aslında bir silsile bu. Zekai Dede Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir köprü olmuş. Sizler de musikimizi sahip çıkmanızla kıymetli öğrenciler yetiştiriyorsunuz aynı zamanda. Aslında bu silsileyi devam ettiriyorsunuz. Bunun için de Allah sizlerden razı olsun kıymetli.
2: Allah sizlerden razı olsun, ama şunu da belirtmek istiyorum yeri gelmişken. İmanın 6 şartı var. Eğer İslam'ın 6. şartı olsaydı haddini bilmektir diye ekler büyüklerimiz. Olsaydı bu olur diye. Ben haddimi bilirim kesinlikle. Bu üstadlarımızın, biz tozunun toprağı, ayağının toprağı olamayız. Tabii biz de kendimize hizmet etmeye çalışıyoruz, ama bunlar artık bu bahsettiğimiz isimler, Zekai Dedeler, Hacı Arif Beyler, Dede Efendiler, bunlar musikinin kutupları. Evet. Yani bunların isminin yanına bizim ismimizin anılması bile, onları anlatırken bile ismimizin geçmesi bile bir şeref. Evet. Nerede kaldı onların kamına erişmek, mümkün değil. Haddimizi de bilmek gerekir diyorum. Eyvallah. Kendi adıma böyle bir durumda. Teşekkür ediyorum bu iltifatından dolayı da.
1: Programımızın yavaşça sonuna geldik artık.
2: Evet.
1: Zekai Dede'den son cümlelerinizi alalım. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Zekai Dede aslında Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey gibi çok önemli, Ali Şirugani gibi çok önemli bir isim olmasının yanında, bahsettiğim özelliklerinden dolayı, bilhassa dini musiki icracısı olduğum için benim için ayrı bir yerde, belki de birinci sırada yer alır. Hem eser repertuarın günümüze aktarılması açısından, hem eserlerinde kendimi hissetmem açısından. Mesela biraz sonra seslendireceğimiz eser, yine Aşkın Sırrı Düştü Serime eserini seslendirmek istiyoruz. Bu eserin acem makamını o kadar ustalıkla kullanmış ki, beni manevi anlamda da gerçekten eser icra ederken doyuran, zevk almamı sağlayan bir bestekar. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Dilimiz döndüğünce anmaya çalıştık. Hatamız olduysa da affetsin dinleyenlerimiz.
1: Rabbim Zekai Dede'ye rahmet etsin. Allah sizlerden de razı olsun. Amin. Hem sizden hem de kıymetli sanatçılarımızdan, sazendelerimizden. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Ud'da Hüseyin Yıldır bizlerle birlikteydi. Cello'da Yiğit Ateşi dinledik. Programımızı size Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Kendilerinin selamını sizlere iletiyorum. Teknik masamızda Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi bizlerle birlikteydi. Sunucunuz İbrahim Bildir artık böyle ekibi sayıyorsa programımızın sonuna gelmişiz demektir. Efendim, güzel icrasıyla, o güzel sesiyle ve bizlere aktardığı bilgilerle Doktor Agah Terzi Beyefendi, kıymetli üstadımız bizlerle birliktelerdi. Efendim, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoşçakalınız.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Uğur Işlak'tan Anadolu Doluyum adlı eseri istiyoruz. Tüm radyo çalışanlarına gelsin.
1: Ben çöller fırtınası, ben anaların yası, ben tarihlerin yoluyum. Ben çöller fırtınası, ben anaların yası, ben

Oğlunun torunu, ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlunun torunu, ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasıldır ellerim, ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerin emekçisi.

0: Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia.
1: Ben Vildan.
2: Ben Saadet.
3: Ben Nisa.
0: Yine bir akşam hep birlikte sizi dinliyoruz. Sizden Ömer Karaoğlu'ndan Toprak İlahisini rica ediyorum. Çok sevdiklerimize ve özlediklerimize gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Eşref Ziya'dan Bir Garip Sevda isimli eseri Canım Annem için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ankara'dan Sezai Kırkıcı. Sizlerden Kabe yollarında eserini istiyorum. Bütün İslam alemine ve Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.

0: Selamun aleyküm. Tüm Çetin Karagöz, Almanya'dan, Genhausen'den sıradaki parçayı tüm gurbetçilerimize, ülkemize armağan ediyorum.
1: Türkiye selam ve ben Furkan Karagöz.

Diyanet Radyo dinleyicileri, Ankara'dan yayına katılıyorum. Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan adlı eseri ailem için istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Balıkesir Havran'dan Ahmet Sarıoğlu. Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni ilahisini Sarıoğlu ve Yıldız ailelerine istiyorum. İstem

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kafama takılan soru şu: Yüce Allah neden imtihan ediyor? O her şeyi bildiğine göre bizi ve yapıp etmelerimizi de biliyordur. Bu takdirde imtihan etmesinin anlamı nedir?
1: İmtihan iki maksatla yapılır. Birincisinde bir kişinin gücünü, bilgisini ve görgüsünü görmek ve bilmek. İkincisinde ise kişinin yapıp etmelerini, kendisinin görmesini sağlamak, işlerinin sonucunu göstermek ve değer biçmektir. Birinci anlamda imtihan Allah için söz konusu olamaz, çünkü Yüce Allah gizli ve açık her şeyi bilendir, onun bu şekilde imtihan ettiğini düşünmek ilahlığına aykırıdır. Öyleyse Allah'ın kullarını imtihanı, onların yaptıklarının sonucunu kendilerine göstermek ve bu sonuca göre yapıp ettiklerinin değerini kendilerine bildirmektir.
0: İyi de biz dünyadaki imtihanı görüyor ve sonucunu biliyoruz. Ama ahiretteki imtihanın sonucuna dair hiçbir bilgimiz yok.
1: İmtihan dünyada zaten. Ahirette imtihan yok. Orada sadece imtihanın sonucunun gösterilmesi ve bildirilmesi söz konusu olacak. İnsanlar sanki ahirette bir imtihan olacakmış gibi düşünüyorlar. Halbuki orası imtihan yeri değil, dünyada yapılanların karşılığının alınacağı yerdir.
0: İyi de sorgu yapılacak. Sorgu bir imtihan değil midir?
1: Oradaki sorgu imtihan amaçlı değil, kişinin hakikati kendi gözüyle görmesine ve aldığı karşılığı hak ettiğini itiraf etmesine yöneliktir. Aslında Allah onların ne yapıp ettiklerini, hatta niyet ve kasıtlarını dahi bilmektedir. Zaten yazıcı melekler insanların söz ve fiile dökülen bütün işlerini yazmışlar ve kitap halinde ellerine tutuşturmuşlardır. Buna amel defteri, yani kişinin hayat boyu yapıp ettiklerinin yazıldığı belgeler denilir. Çünkü Yüce Allah insanı akıllı ve iradeli bir varlık olarak yaratmıştır. Onun bu özelliğini ahirette de elinden almayacaktır. Yani insanoğlu bu iki gücünü orada da kullanmaya devam edecektir. Nitekim Kur'an'da haber verildiğine göre insanların orada farklı tepkileri olacaktır. Kimisi suçu inkar edecek, kimisi bahane üretecek, kimisi başkasının üzerine atacak, kimisi de yeniden dünyaya döndürülmeyi ve iyi amel yapıp tekrar gelmeyi isteyecektir.
0: Peki bunlara nasıl bir muamele yapılacaktır?
1: İnkar edenlere karşı elleri ve ayakları gibi günah işleyen organları konuşturulacak, geçersiz bahaneleri sürenlerin özürleri asla kabul edilmeyecek, başkasını suçlayanların suçladıklarına söz hakkı verilecek, dünyaya tekrar dönmek isteyenlere ise dönseniz yasaklanan şeyleri yine yaparsınız denilecektir.
0: Suçlananlara söz hakkı verilecek ne demek?
1: Örneğin orada en çok suçlanan şeytandır. Biz yapmadık, şeytan yaptırdı diyecektir bazıları. Onlara karşı şeytan şöyle diyecektir: şüphesiz Allah size gerçek vaatte bulunmuştu. Ben ise söz verdim ve sözümden caydım. Zaten verdiğim sözü yerine getirecek ve sizi yapmaya zorlayacak gücüm de yoktu. Benim yaptığım boş bir çağrıdan ibaretti ama siz o çağrıya hemen uydunuz. O halde beni değil, kendinizi kınayın. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni. Sonra bazıları birbirlerini suçlayacaklar ama hiçbirisi fayda sağlamayacaktır. Çünkü Allah herkese doğruyu ve yanlışı ayırt edecek akıl ve irade vermiş, ayrıca yol gösterici peygamberler göndermiş ve yol kılavuzu olsun diye kitaplar indirmiştir.
0: Durum böyleyse neden sorgu yapılıyor?
1: Sorgulamanın nedeni, az önce de dediğimiz gibi, insanın bizzat kendisinin anlamasını sağlamak içindir. Çünkü insan kendisine yöneltilen suçlamayı kavramak ve mutmain olmak ister. Bundan dolayı her insan mahşer meydanında hesap günü sorguya çekilecektir. Bu sorgu neticesinde cehenneme girenler Allah'ı değil, kendilerini ve sebep olanları suçlayacaklar, hatta önder kabul edip kendilerini yanıltan kişilerin daha fazla ceza alması için beddua edeceklerdir. Yani adalet tam gerçekleşecek ve herkes aldığı cezayı hak ettiğini bizzat kendisi kabul ve itiraf edecektir.
0: Demek ki imtihan adaletin gerçekleşmesi içindir.
1: Evet, Yüce Allah, Rahman, Rahim ve Gafur olduğu gibi aynı zamanda adil ve muntakimdir. Bunun anlamı, o koruyan, esirgeyen ve bağışlayan olduğu gibi herkese hakkını tam olarak veren ve mazlumların ve mağdurların haklarını zalimlerden ve haksızlardan alan, suçlulara hak ettikleri cezayı tam olarak verendir. Bakıldığında dünya hayatında ne suç işleyen aldığı cezadan ne de mağdur olan verilen cezadan memnundur. Bunun sebebi suçlunun işlediği kötülüğün tam olarak meydana çıkartılamaması, mağdurun da uğradığı zararın ve kaybın tam olarak giderilememesidir. Söz gelimi dünyada mağdurun maddi zararları bir ölçüde giderilse bile korku, psikolojik gerilim, organ veya can kaybı gibi zararların giderilmesi pek mümkün olmamaktadır. Hesap gününde bu tür kayıplar telafi edilecek, hem suçlu kabullenecek hem de mağdur ikna olacaktır.
0: Dünya imtihanında insanlar arasında bir ayrımcılık var mı? Örneğin zengin fakir, sağlıklı hasta, engelsiz engelli gibi farklılıklar insanların kafasını karıştırmaktadır.
1: Doğrudur. Bu farklılıklar var ve özellikle ikinci grupta olanlar kendilerine karşı bir haksızlık olduğunu düşünmektedirler. Halbuki Yüce Allah dünya hayatında adil bir sistem kurmuştur. Bunun anlamı herkese verilen imkan kadar sorumluluk yüklenmesidir. Zenginin sorumluluğu ile fakirinki aynı değildir. İslam'ın beş esasından zekat zengin olanlara, hac ise hem zengin hem de sağlıklı olanlara farz kılınmıştır. Öte yandan zenginin ve sağlıklı kişinin şükrederek kazandığı sevabı, fakir ve hasta olanlar sabrederek kazanır. Zenginlik veya sıhhatli olmak avantaj gibi görülüyor olsa da, her verilen imkanın aynı zamanda imtihana tabi olduğunu düşündüğümüzde hiç de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Hatta mucize ve keramet bile imtihan aracıdır. O yüzden peygamberler hemen mucize talep etmezler ve Allah dostları üzerlerinde keramet zahir olmasını istemezler. Nitekim sofra mucizesi isteyen havarilerine Hazreti İsa'nın ilk tepkisi "Allah'tan korkun" şeklinde olmuştur. Yüce Allah istenen mucizenin nasıl bir çetin imtihana tabi olduğunu, "Ben sofrayı size indireceğim, fakat bundan sonra kim inkar ederse hiç kimseye etmediğim azabı ona ederim" şeklinde açıklamıştır. Birçok alim bu tehdit karşısında havarilerin sofra isteklerinden vazgeçtikleri görüşündedirler.
0: Öyleyse dünya hayatına önem vermek gerekir.
1: Tam da öyle. Bunu eskiler tarla ve harman benzetmesiyle anlatmışlardır. Çiftçi, iyi ürün almak için tarlada ne kadar çaba gösterirse, harman yerinde o kadar bol ve kaliteli ürün alır. Yani tarladaki emeğin karşılığı harman yerinde ortaya çıkar. Dünya hayatı da tarla gibidir. Kişi burada ne kadar gayret gösterir, dürüstçe ve kaliteli işler yaparsa, hesap günü başarılı olur ve iyiler tarafında yerini alır.
0: Anlaşılan bütün iş bizim aklımızı ve irademizi iyi kullanmaya bağlı.
1: Öyledir zaten. Yazıcı meleklerin yazdığı defterin kahramanı biziz. Melekler kendilerinden bir şey yazmaz, bizim söylediklerimizi ve yaptıklarımızı yazar. İrademize asla müdahale de etmezler. Zaten Hazreti Peygamber'in "ameller niyetlere göredir" buyurduğu gibi sonucu belirleyen bizim irademizdir. Ancak Yüce Allah, deyim yerindeyse pozitif ayrımcılık yaparak gerçekleştirilmeyen kötü niyetlerimizi hesaba katmamakta, buna karşılık gerçekleştirilmeyen iyi niyetimizi hesaba katarak ve sanki yapmışız gibi hesaphanemize sevap olarak yazılacaktır.
0: Anlaşılıyor ki dünya hayatında fakir veya zengin, sağlıklı veya hasta olmak değil, yapılan iş önemlidir.
1: Tabii ki. Eğer insanlar dünya hayatında iyi şeyler yaparlarsa sonuçta Allah'ın rahmeti ve bağışlamasına erişirler, ama kötü şeyler yaparlarsa Allah'ın hesaba çekmesine ve sonunda ceza takdir etmesine maruz kalırlar. Allah onların renklerine, ırklarına, bedenlerine, zengin fakir, sağlıklı hasta olmalarına asla bakmaz. Verdiği imkanları nasıl kullandıklarına, vermediğinde de nasıl sabrettiklerine bakar. Şükreden ve çevresini gözeten zenginler kazanacağı gibi, sabreden fakir ve engelliler de aynı şekilde kazanacaklardır. Yani herkes imkanına ve durumuna göre imtihana tabi olmaktadır.
2: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Uşak vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Cılandıras Köprüsü bizleri beklemekte. Efendim Uşak ilinin Karahallı ilçesinde yer alır bu köprü. Frigyalılar döneminden kalma tarihi bir eserdir. Banaz çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştır. Köprünün iki ucu dağ kayalarının yan belli üzerine oturtulmuş ve uzunluğu yaklaşık 24 metre, derinliği 17 metre, eni ise yaklaşık 2 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zırvanalı olarak birbirine iyice kenetlendirilmiş. Kemeri kasnak biçimindedir. Köprü fil ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşur. Sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Hangi amaçla yapıldığına dair hiçbir iz bulunmamakta. Ancak kilit taşlarından birinin oynaması üzerine son yıllarda betonla tamir edilerek orijinalliği maalesef yitirilmiş. Efendim Cılandıras Köprüsü ve çevresi bölge için önemli bir mesire yeri. Özellikle köprünün yapılış tarzı büsbütün dikkatleri çekiyor. Ve özellikle iki ucu toprak içinde gömülmüş temeller üzerine değil, özellikle doğal tabiatta mevcut bulunan dağ kayalarının yarı belli üzerine bindirilmiş taşların yüzeyleri kalemle işlenmiş şekilde buraya bir sıra halinde dizilerek temel atılmış. Ayrıca kemerlerin iri taşları zırvanalı olarak birbirine iç içe kenetlenmiş haliyle elbette tarihsel süreç içerisindeki diğer köprülerdeki bu hali de bizlere hatırlatmakta. Sevgili dostlar, köprünün etrafında harikulade bir manzara var. Özellikle Banaz çayının akışına doyum olmayacak bu güzelliği o her şeyiyle güzel endazesiyle bizlere göstermekte. Köprünün yakınında Karahallı Elektrik Santral binası bu tarihi abidenin ihtişamını ve çevresindeki manzara güzelliğini tamamlayan bir tesis olarak göz önüne gelmekte. Elektrik santralinin su fazlası beton kanal ile köprünün yanı başından Banaz çayına akıtılmış ve özellikle 17 metre yükseklikten dökülen bir değirmenlik temiz beyaz su burada bir çağlayan olmakta ve Banaz çayına karışmakta. Efendim her haliyle endazesiyle karşımızda duran ve özellikle tarihsel süreç içerisinde taşımış olduğu o tarihi değer itibariyle hakikaten önemli bir eser olan Cılandıras Köprüsü ismini Frigyalılar döneminden ve özellikle o dönemin krallarından almakta. Krallardan Andreas'ın isminin zamanla Cılandıras olarak değişmesi düşünülmüş yahut halk arasında böyle bir galat oluşu vermiş. Nihayetinde bazıları Cılandıras, bazıları Cılandıras diye okur buranın ismini. Tarihsel kaynaklarda da bu şekliyle farklı rivayetler noktasında bizim gözümüze gelir. Ve efendim burası özellikle Uşak vilayetimizin gezi rotalarında çok kıymetli bir yere sahiptir. Orayı ziyaret eden gerek yerli gerekse yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerden biridir. Ayrıca harikulade bir mesire alanı ve ruh dinginliğini sağlayabilecek ve özellikle ziyaret edenleri tefekküre doğru daldırabilecek harikulade bir manzara ortaya koymaktadır. Bugün sizleri tarihi güzellikleriyle dolu Uşak vilayetimizin çok kıymetli bir gezi alanında bulunan Cılandıras yahut Cılandıras Köprüsü'nden selamladık. Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Şunlar insana kötülük verir. Yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün 1001 derdi, 1001 sıkıntısı doğar.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım.

Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebi.

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.

Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve

Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üvey

yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündüp, ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde.
Zaman donuyor sanki. Ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi. Peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki. Ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-i Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza. Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza. Ey hayırlar işleyen Hamza. Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Hüseyin Yorulmaz'ın kaleminden Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca isimli biyografik eser.

İsmail Hakkı ve Mehmet Akif Beylerin sevgi ve takdirlerini de kazanır. Ayrıca Arapça, kelam ve fıkıh usulü sahalarında da kendisini yetiştiren Celaleddin Ökten, 1911 yılında Darülfünun'dan mezun olarak İstanbul Sultanisi'nde Arapça muallimliğine tayin olur. Bu görevi esnasında da Celal Hoca olarak şöhret bulur. Harf inkılabıyla birlikte Arapça derslerinin okullardan kaldırılması üzerine Türkçe hocalığı yapmaya başlayan Celal Hoca, İstanbul'un muhtelif okullarında Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık derslerini de uzunca bir zaman okutur ve 1947 yılında emekli olur. Celal Hoca'nın asıl şöhreti hayatının bundan sonrasında başlar. Zira 1949 yılında Maarif vekaletince İstanbul'da açılan İmam Hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak tayin edilen hocanın kanaati, salt pratik bilgi amaçlı bu kursların orta dereceli okullar haline getirilmesi gerektiği yönündedir. Dönemin Maarif vekili Tevfikileri başta olmak üzere birçok yetkiliyle bu konuda görüşmeler yapar. Ve neticede İmam Hatip okullarının açılması kararının alınmasını da sağlamış olur. Dolayısıyla 17 Ekim 1951 tarihinde öğretim hayatına başlayan İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü de Celal Hoca olur. Böylece günümüz İmam Hatip Liselerinin fikir babası ve ilk kurucularından olan Celal Hoca, İmam Hatip neslinin zihin ve gönül dünyasında apayrı bir yer edinir. Tasavvur dahi edemeyeceğimiz sadelikte bir ömür yaşayan ve bu ömrü adeta İslami ilimlere adayan merhum Celal Hoca, 21 Kasım 1961'de vefat eder ve Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunan aile kabristanına defnedilir. Mekanı cennet, derecesi âli olsun. Bu vesileyle oğlu Saadettin Ökten Hoca'nın ömrü de bereketli olsun. Birçok münevverin sessizce kendi köşesine çekildiği kritik bir dönemde dini ilimler, felsefe ve mantık alanında pek çok gayreti olan, geleneksel kültürün yeni nesle aktarılmasında büyük hizmetler gerçekleştiren Celal Hoca'yı ne kadar tanıyoruz? Yakın dostları ve talebelerince her zaman hayır ve hürmetle anılan bu muhterem ve münevver şahsiyetten yeni nesil ne kadar haberdar? Elbette hocanın örnek şahsiyeti ve ilmi gayreti hakkında pek çok eser kaleme alındı. Bunlardan biri de Hüseyin Yorulmaz'ın kaleme aldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan kapsamlı bir çalışma, bugünkü konuğumuz olan Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca kitabı. Eser, Hüseyin Yorulmaz'ın tabiriyle meçhul bir meşhur olan Mahmut Celaleddin Ökten'in yakınlarının, talebelerinin, dostlarının ve evlatlarının görüşleri dinlenerek ve dönemle ilgili çalışmalar, kayıtlar ve arşivler incelenerek hazırlanmış. Eser için hoca hakkında bu zamana kadar yapılan biyografik çalışmaların en kapsamlısı da diyebiliriz. Ömrünün yarısını Osmanlı döneminde, diğer yarısını da Cumhuriyet yıllarında yaşayan bir münevverin hayatını ele alan bu eser, aynı zamanda yakın tarihe de ışık tutuyor. İnşallah, belki de bu zamana kadar hak ettiği değeri bulamayan ve genellikle ihmal edilen bu mümtaz şahsiyetin örnek hayatını yeniden gündeme getirmeye, yeni nesillerce tanınıp anlaşılmasına vesile olur. Celal Hoca'nın doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarından aile köklerine, büyük çoğunluğunu İstanbul yıllarının oluşturduğu eğitim ve kültür hayatından öğretmenlik ve imam hatiplik tecrübelerine, ortaya attığı ve özverili gayretleriyle hayata geçirdiği imam hatip projesinin her aşamasından ilim yayma cemiyetine, Medine ve hac hatıralarından aile hayatına, ilmi şahsiyetinden edebi zevkine, yakınlarının ve tanıkların beyanları ve tarihi belgeler eşliğinde meydana gelen bu çalışma, Celal Hoca'ya dair ne varsa her şeyi sistemli ve kronolojik olarak bir araya getirmeyi başarmış. İmam Hatip neslinin öncüsü, belagat ve felsefe hocası ve aynı zamanda dervişhane ve sade yaşamıyla da tevazuda temsili bir şahsiyet olan Celal Hoca'nın hakkında nice eserlere de öncülük ve kaynaklık etmesi dilekleriyle. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve Hüseyin Yorulmaz'ın kaleminden biyografik bir çalışmayı,
bir neslin öncüsü Celal Hoca

isimli eseri konuk ettik. Nurettin Topçu Üstad'ın onun gibi bir ilim ve din adamını değil memleketimizde İslam dünyasının ufukları arasında dahi tasavvur edemiyorum diyerek ihtiramla tarif ettiği, iman, ilim ve ameli bir bütün olarak hayatını aksettiren ve İmam Hatip neslinin de öncüsü olan merhum Celal Hoca'nın hayatını ve çalışmalarını bütün nesillere aktaran bu kapsamlı çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
3: Subhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
3: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
4: Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
0: 89. Bölüm.
5: Düşman ordusu Akik Vadisi'nde toplanmaya başlamıştı. Akın akın gelen askerlerin sayısı 10.000'i geçmişti. Bu vadide Müslümanlara ait mülkler, kuyular ve hurma bahçeleri bulunuyordu. Müslümanlar bahçelerin mahsullerini toplamış, samanlarını da kaldırmışlardı. Çetin bir kuraklık yaşanıyordu. Dolayısıyla müşrik ordusundaki hayvanlar için yiyecek bulmak zorlaşmıştı.
6: Hayvanları ekinlerin kalıntıları üzerinde yayılmaya bıraktık ama bir şey bulamıyorlar.
7: Baksana toprağa, kaç gündür bir damla su görmemiş. Bu toprakta ne ekini yetişecek?
6: Muhammed'in adamları hiçbir şey bırakmamış ki, hepsini toplamışlar.
7: Geleceğimize erkenden haber aldılar demek ki. Neyse ki atlar için yanımızda bir miktar yem var.
6: Atlar ayakta olsun da develeri gerekirse keseriz. Yiyeceğe de ihtiyacımız olacak.
5: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Yahudilerin lideri Huye'yi görüşmek için yanına çağırmıştı.
8: Efendim, Huye bin Ahtap geldi.
9: Gelsin içeri. Huye, anlat bakalım. Hazırlıklar ne durumda?
10: Gatafan kuvvetleri yerini aldı. Kureyş'in konuşlandığı yerin hemen solundalar. Onların yanındaysa Kinane, Fezare, Süleym, Esed ve Mürre'nin askerleri yerini aldı.
9: Güzel. Kaç kişiyiz?
10: 12.000 kadar.
9: Bu defa zafer bizim olacak.
10: Evet. Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
9: Senden bir isteğim var.
10: Nedir, söyle.
9: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
10: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
9: Sana güveniyorum. Bu işi ancak sen yaparsın.
10: Beni Kurayza'dan Ka'b bin Esed'le görüşeceğim. Aralarındaki anlaşmayı olsa olsa o bozar.
5: Huyey geceleyin Ka'b bin Esed'in yanına ulaştı. Onun geldiğini gören Yahudiler huzursuz olmuşlardı. Çünkü sonlarının Nadir oğullarının sonuna benzemelerini istemiyorlardı.
11: Bu adam da nereden çıktı şimdi?
7: Huye bin Ahtap değil mi o? Medine'de ne işi var onun?
11: Onun hayırlı bir işe öncülük ettiğini gördün mü?
8: Aman, uğursuzun tekidir. Baksana, kavmi onun yüzünden ne hallere düştü.
10: Merhaba.
11: Merhaba.
10: Eski dostları görmek ne güzel. Ama siz beni gördüğünüze pek sevinmiş gibi görünmüyorsunuz.
11: Ne istiyorsun Huyey?
10: Sizi rahata kavuşturacak haberi getirdim.
8: Neymiş o?
10: Artık Muhammed'den kurtulacaksınız.
11: Neler söylüyorsun?
10: Kureyş Akik Vadisi'nde toplandı. Gatafan orada. Fezare orada. Büyük bir ordu topladılar. Muhammed bu sefer dayanamayacak.
8: Biz onlarla anlaşma yaptık. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair de söz verdik. Ortalığı karıştırma.
10: Kâb bin Esed'le görüşmek için geldim. Geldiğimi haber verin.
8: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
12: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
8: Evet. Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
12: Savuştur gitsin.
10: İçeride olduğunu biliyorum Kâb. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç.
12: Asıl sana yazıklar olsun. Sen beraberinde uğursuzluk getirdin. Kavmini mahvettiğin gibi benim kavmimi de helak etmek istiyorsun.
10: Neden ön yargılı davranıyorsun? Ne diyeceğimi bir dinle hele. Ben sana uğursuzluk değil, tüm güç ve kuvveti denizler gibi dalgalanan orduları getirdim.
12: Muhammed'e karşı birlik olmamızı istiyorsun.
10: Evet.
12: Onlarla anlaşma yaptık. Yıllardır beraber yaşıyoruz. O ahdine sadık. Bize zarar verecek bir şey yapmadı.
10: Ne dediğimi anlamadın sanırım. Ben sana tüm liderleriyle birlikte Gatafanlıları, Kureyşlileri getirdiğimi söylüyorum. 10.000 aşan bin ordudan bahsediyorum. Şu anda Medine'ye saldırmak üzere bekliyorlar. Muhammed artık bu gücün karşısında duramayacaktır. Kureyş ve müttefikleri Muhammed'le arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar dönüp gitmemek üzere yeminler ettiler.
12: Muhammed öldürülemez ve Kureyş de dönüp kendi topraklarına giderse biz burada yurdumuzda yapayalnız kalırız. Hepimizin sonu hüsran olur.
10: Sana Musa'ya indirilen Tevrat'taki ahitler üzerine söz veriyorum. Eğer dediğin gibi olur da Muhammed öldürülemezse seninle birlikte olacağım. Beraber kalelerinize sığınacağız ve başınıza gelen felaket ne olursa olsun yanınızdan ayrılmayacağım.
12: Senin yanımızda olman neyi değiştirecek ki?
10: Kureyş'le Gatafan'dan yanında bulunması için rehineler isteyebilirsin. Böylece onlara güvenin artar.
12: Bu konuda tek başıma karar vermem mümkün değil. Yahudilerin ileri gelenleriyle konuşmalısın.
10: Peki, sen onları topla, ben gereken konuşmayı yaparım.
12: Ey Kurayza oğulları! Sizi bu saatte burada toplamamın bir sebebi var.
13: Biz de bunu merak ediyoruz.
14: Bir misafirin olduğunu duydum.
15: Hayırlı haberlerin vardır diye umuyoruz.
12: Doğru duymuşsunuz. Huyey bin Ahtap burada.
15: Niye gelmiş? Huzurumuzu bozmasa.
12: Sizinle bir konuda görüşmek istiyor. Çağırın gelsin.
10: Merhaba.
15: Merhaba. Nadir oğullarının lideri Huyey. Seni buraya getiren nedir?
10: Sizi bulunduğunuz durumdan kurtarmak, şehrinizin hakimiyetini yeniden ele geçirmenize yardımcı olmak için geldim. Ardımda Kureyş'in liderliğinde koca bir ordu var. Gelin birlik olalım. Siz içeriden, biz dışarıdan saldıralım. Bu sefer kesin bir zafer bizim olacak.
15: Muhammed'le olan anlaşmanızı bozdunuz ve topraklarınızdan oldunuz. Bize dostça bir tavsiye verecek olsaydın, ahdinize sadık olun derdin. Muhammed bugüne kadar bize ihanet etmedi. Biz de ona ihanet etmemeliyiz.
14: Şehrimize yapılacak bir saldırıda birlikte hareket etmeye söz vermiştik. Destek olmuyorsanız bile bari ona karşı çarpışmayın.
15: İsrailoğullarının böyle bir tahakküm altında olması doğru değil.
16: Biz Allah'ın oğullarıyız.
13: Hazır elimize böyle bir fırsat geçmişken bu adamdan kurtulalım.
15: Hem böyle yapmasak da akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki bizi de topraklarımızdan sürecek.
10: İşte tam da bunun için sizi dostça uyarmaya geldim. Allah bizi alemlere üstün kıldı. İsrail oğulları yeryüzüne varis olacaklardır. Bedevilerin size üstün gelmesine izin vermeyin.
14: Evet, doğru. Olur, mutlaka olur. Hayır olur.
10: Beni dinleyin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de, arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya and içmiş koca bir ordu var. Binlerce insan toplanıp geldi. Siz de tarafınızı belirleyin. Eğer üzerinize düşeni yapmazsanız, Kureyş'in ve diğer kuvvetlerin Muhammed'in işini bitirdikten sonra üzerinize yürümesinden korkarım. Onlarla baş etmeye gücünüzün yetmeyeceğine emin olun.
17: Uyey, bizi baş başa bırak. Bir kararı varınca sana haber veririz.
10: Peki, ben sizden haber bekliyorum.
12: Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
10: Aklın yolu bir, isabetli bir karar verdiniz.

0: Ashab-ı kiram savaş hazırlığını almış, hendeğin civarında nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamberimiz de deri çadırının içinde Hazreti Ebubekir'le oturuyor, savaş hazırlıklarını kontrol ediyordu. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi.
1: Ya Resulallah, müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
2: Gel Ömer, peygamberimiz içeri buyursun diyor.
1: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hayırdır Ömer? Canın sıkkın görünüyor.
1: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
2: Ne diyorsun?
1: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
2: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
0: Bu haber peygamberimizin üzerinde de ağır bir tesir bırakmıştı. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Resulullah hasbünallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Sonra Zübeyr bin Avvam'ı çağırdı ve işin aslını öğrenmesi için onu Kurayza topraklarına gönderdi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşe gölgesi altına girersin. Bir köşe. Bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alındı ve o gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Bırakın, nereye götürüyorsunuz beni?
3: Zorluk çıkarma, yürü.
2: Bırakın beni, bırakın.
4: Hızlanma, yürü hadi.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
2: Lütfen acı bana Muhammed. Hem sen merhamet dolu bir kalbe sahipsin, bunu herkes bilir. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Ben fakir biriyim. Fidye verecek malım mülküm yok benim. Ailem de çok kalabalık. Onları beslemesi ne kadar zor bilemezsin. 5 kızım var ve hiçbir işe yaramazlar ama onları beslemek zorundayım. Biliyorum kız çocuklarını en çok sen korursun. Onlara en çok sen değer verirsin. En çok sen acırsın. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarıyorum beni bağışla. Söz. Söz veriyorum. Bir daha sana karşı savaşmayacağım. Yıldızlar şahit olsun ki savaşmayacağım. Kalem tuttuğum bu ellerim kurusun ki şiirler söyleyen şu dilim tutulsun ki bir daha seninle savaşmayacağım. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet.
1: Allah'ın kutlu elçisi karşısında ağlayıp sızlayan, küçüldükçe küçülen ve af dileyen bu adamın serbest bırakılmasını söyledi. Onu serbest bıraktılar ve Ebu Azze Mekke'ye geri döndü.

0: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Boş ver. Köleler seviyor onu.
2: Ve fakirler. Köleler ve fakirlerin efendisi.
1: Kölelerin ve fakirlerin efendisi Muhammed.
0: Kölelerin ve fakirlerin efendisi. Kabul etmeyecekmiş vereceğimiz hiçbir şeyi. Ne kadınlarımızı ne de servetlerimizi. Hatta koysak da bir eline ayı, diğerine güneşi, yine de yıkacakmış kurduğumuz bu düzeni.
1: Çok bekler. Daha bitmedi. Pişman olacak bu yaptıklarına.
2: Evet, pişman edeceğiz onu. Yeni bir ordu toplayacağız. Hem de öyle bir ordu toplayacağız ki bir daha karşımıza çıkamayacak.
3: Aradan bir yıl geçmiş ve müşrikler neredeyse savaş için hazır hale gelmişlerdi. Savaşacak asker sayısını arttırmak için olabildiğince fazla kişiyi ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu maksatla Safvan bin Ümeyye Ebu Azze'nin yanına geldi. Onu savaşması için ikna etmek istiyordu.
0: Hayır Safvan, olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Hem benim ailem ve çocuklarım var. Kim bakacak onlara?
4: Sen rahat ol. Ailen de malın da bize emanet. Elbette aç kalmayacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hem Muhammed kazanırsa zaten aileni buradan kovmayacak mı?
0: Ben...
4: O kazanırsa elde ettiğin bütün her şeyi kaybetmeyecek misin?
0: Bilemedim. Muhammed beni affetmişti. Hem bir daha savaşmayacağıma dair söz verdi.
4: Seni mi affetti? Bu bir utanç. Bu utançla nasıl yaşayacaksın ha? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Bu haldeyken kim senin kızlarınla evlenmek ister ki? Asıl bunun için sen onu affetmemelisin.
0: Ama ben...
4: Yoksa korkuyor musun?
0: Hayır, hayır.
4: Ha, demek korkuyorsun. Ağzın kadar kolların iş yapmıyor demek ki. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
0: Yok, hayır, ondan değil.
4: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
0: Tamam, tamam. Çok üstüme gelme. Yeter bu kadar. Savaşacağım.
4: Heh şöyle. Dilin kadar kılıcın da lazım bize.
3: Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak yine Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
5: Biliyorum, söz vermiştim. Biliyorum, bir daha sana karşı asla savaşmayacağım demiştim ama beni zorla getirdiler. İnan bana, zorla getirdiler. Söz, bir daha karşına çıkmayacağım. Bu sondu. Bana güvenebilirsin.
3: Bunun üzerine Allah Resulü, bana verdiğin söz nerede kaldı dedi. Ebu Azze pişkin pişkin sırıtıyor, küçüldükçe küçülüyordu. Hazreti Peygamber gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bir şekilde, hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın dedi. Ebu Azze'nin yalvarmaları, Allah'ın kutlu elçisinin kararlı bakışlarının karşısında eriyip kayboluyor, havada sönüp gidiyordu. Kutlu Nebi, sözünde durmayan, dili ve kalemi zehirli olan bu adamın gözlerinin içine baktı ve mümin bir delikten iki kere sokulmaz dedi. Sonra da Asım bin Sabit'e Ebu Azze'nin savaş suçundan dolayı cezalandırılması talimatını verdi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır yapmayın. Beni bağışlayın. Lütfen beni affedin. Beni kandırdılar. Safvan beni kandırdı. Safvan, Kureyş, neredesiniz? Neredesiniz? Neden burada değilsiniz?
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Ben Uğur Subaşı. Sesimin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, bugün tahrif meselesinden bahsedeceğiz. Sözlükte dönmek, döndürmek, bir şeyi başka bir yöne çevirmek anlamındaki harf kökünün tef'il kalıbına aktarılmış şekli olan tahrif, değiştirmek demektir. Terim anlamındaysa sözü asıl manasından çıkarıp ihtimal verilebilecek başka bir manaya taşımak suretiyle yorumlamak diye tanımlanabilir. Bu işlemi yapanlara muharif, değiştirilen metne de muharref denilir. Kur'an kendisinden önceki ilahi kitapların tahrif edildiğini beyan etmektedir. Müslümanlar ehli kitabın kendilerine verilen kitapları tahrif ettiklerini ortaya koymak üzere Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid'i incelemiş ve bu hususta reddiye literatürü diye anılan birçok eser yazmışlardır. Söz konusu literatüre göre tahrif işlemi şu yollarla gerçekleştirilmiştir. İlki, kelime ve harflerin yerlerini değiştirme veya onlara hakiki manalarının dışında bir anlam yükleme. Birincisine Bakara suresinin 75. ayeti, ikincisine ise Nisa suresinin 46 ve Maide suresinin 13 ve 41. ayetleri işaretle bulunmaktadır. Söz konusu ayetlerde Yahudiler kastedilerek Allah'ın kelamını dinleyip veya okuyup anladıktan sonra tahrif ettikleri, yani asıl ve gerçek manalarını terk edip gerçekmiş gibi zannedilebilecek yanlış mana ve yorumlar yaptıkları ifade edilmekte. Sevgili dinleyenler, bu yollardan ikincisi tebdil yöntemi. Kur'an-ı Kerim'de tahrif anlamında değiştirmek manasındaki bedil kökünden türemiş olan tebdil kelimesi de kullanılmaktadır. Bu husus Kur'an'da onu kendilerine